0: kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım, senden bir dileğim var. Kapındayım, boynumu büktüm, sürme kapında. Öter bülbüllerin ahu can kuşu, maksudu gir yara, hara düşürme Allah'ım, hara düşürme.

0: bizde.
1: Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim.
2: Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.
2: Yok bizde. Yok. Yok bizde.

Selam sana Nazlanebi, selam sana göz bebeği, Mevla'nın kudretiyle selam. Selam sana Nuri Dilara, selam sana Hak Habibi, Rahman'ın kudretiyle selam. Selam sana Andalibi Zişan, selam sana Muhammed'i, Cebrail'in yüreğiyle selam. İbrahimce selam sana, Rahimce selam sana, Gafurca selam sana.

selam sana Ahmedi nefesli yar. Eyyubça selam sana. Selam sana.

Ya Resulallah, sen sevmek için istenen, can dudakta istenen, sevda ikliminin en güzel mevsiminin en güzel çiçeğisin. Cemre gibi düştün kainatın kışına. Bahar senin elinde doğdu. Senin elinle indi toprağa. Öyle bir sevildin ki candan aziz bilerek uğruna can verildi. Ama bu ölüm değildi. Adını bir kez anan, bir kez gönülden anan, rahmetin nur kaynağı gözlerinde dirildi. Şimdi biz de seni anıyoruz. Mevlamızın yeminleriyle anıyoruz seni. Ey Faran dağlarında açan sevgili, fecre, on geceye, her şeyin çiftine ve tekine, akşamın alaca karanlığına, kararıp bürüdüğü zaman geceye, açılıp aydınlattığı zaman gündüze andolsun ki, sen olunca sitem yok, serzeniş yok, eyvah yok, alemlere ambersin, ondan başka ilah yok.

kederli, bir yanın arşa kadar azamet, bir yanın ürkek. Mekke akşamları yanar verdiğin her nefeste ve gökten inen bir sesle Allah korumasını alır. Senin derdin Allah'tır, hüznün, kederin Allah, senin dostun Allah'tır, sana en yakın Allah. Biz seni göremedik ya Resulallah. Uhud dağını seyrettik okçular tepesinden bir sabah. Bir Medine sabahında Uhud'u seyrettik. Seni göremedik. Ebu Ubeyde bin Cerrah sanki oradaydı. Sanki mübarek yüzüne batan miğfer halkalarını dişleriyle sökmek için nefes nefeseydi. Kalbi yerinden fırlayacakmış gibiydi. Seni öyle seviyordu ki tenine bir dikenin batması bile o kalbi durdururdu. Biz seni göremedik ya Resulallah. Uhud'u gördük bir sabah. Malik bin Sinan olamadık. Mübarek kanının kanına karıştı. Malik bin Sinan sanki oradaydı. Ve inemedik okçular tepesinden. Sanki sen inin demeden inersek Uhud tekrar cehenneme dönerdi. Ey Faran dağlarında aşan sevgili, güneşe ve onun ışığına, ardından gelmekte olan aya, onu ortaya koyan gündüze, onu bürüyen geceye, göğe ve onu meydana koyana, yere ve onu yayana andolsun ki sen olunca sitem yok, serzeniş yok, eyvah yok, alemlere ambersin. Ondan başka ilah yok. Sen en son peygambersin. Vazgeçtim seni hep ötelerde aramaktan. Seni yüzyıllar öncesine hapsetmekten vazgeçtim. Mesafelerden usandım ya Resulallah. Sana sesleniyorum. Alemlere rahmetsin. Seslenince yanındasın, buradasın. Günahkarım ama sen günahkarların umudusun. Temizle beni ya Resulallah. Temizle beni ya Resulallah. Temizle beni ya Resulallah. Mescid-i Nebevi'de gördüm. Mübarek sözlerinden birini süsleyip duvara asmışlar. Benim şefaatim ümmetimden büyük günahları olanlar için buyurmuşsun. İçimde her şey üşür, rüzgar üşür, yağmur üşür, dua üşür, melekler üşür. Isıtırsan bir sen ısıtırsın, Medine'ye akan nur gibi ak kalbime. Ey Banu Cihan, yorgunum, güçsüzüm, çaresizim, sen çaresizlerin yardımcısısın. Yüreğimi koşturdum sana doğru, çatlarcasına koşturdum. Kimseye hakkım yok, huzurunda sana ait varlıkları dava etmem. Ben bir davalıyım, tükendim ya Resulallah. Hicretimi kabul et ya Resulallah. Hicretimi kabul et ya Resulallah. Hicretimi kabul et.

0: kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: Zaman Yayıncılık sunar.

Vakit seher, ufukta günün kızıl çiçeği açmak üzere. Zamanın rahmine sabahın nutfesi düştü az önce. Gecenin karasında saklı ışıktan tohumlar başlarını gün yüzüne çıkarıyor. Şimdi hatırla ki sen de bir zamanlar yokluğun karanlığında yitiktin. Unutulmuşluk toprağına gömülü bir tohumdun. Kimsenin adını bilmediği bir garip, hatırını sormadığı bir yetimdi. Hatırla ki senin de varlığının şafağı söktü yıllar önce. Yokluğun ufkundan kızıl bir kan pıhtısı olup yükseldin. Unutulmuşluğun dipsiz kuyusundan çıkarıldın. Ana rahmine bir küçük damlacık olarak tutuldun. Düşüversen adın bile olmayacaktı. Dağılıp yok olsan ardından ağlanmayacaktı. Yokluğa geri dönsen yokluğun kimsenin umurunda olmayacaktı. Varlığından haberdar değildi sevdiklerin. Hatırlanmaya değer bir şey bile değildi. Hatırla, hatırla ki unutulmuşluğun toprağında Rabbin seni unutmadı. Rabbin seni sahipsiz de bırakmadı. Rabbin seni yokluğun gecesinden varlığın şafağına eriştirdi. Olmayan elinden tuttu, el ver. Görmeyen gözünün görmesi gerektiğini gördü. Seni görenlerden eyledi. Olmayan birinin duasını duydu, seni konuşur eyledi. Kendine muhatap etti. Taze bir bahar gibi gün yüzüne çıkardı bedenini. Ete kemiğe bürüdü seni. Gülden tebessümler giydirdi yüzüne. Şimdi seher vakti. Göz kapaklarının ardından kaç. Gafletin gecesinden uyan. Aç gözlerini sehere. Aç kalbini Rabbine. Uyan. Uyan. Yan. Ve an. An seni hiç unutmayan Rabbini. Güneş ufukta yükselmeden sen dualar ufkuna yüksel. Herkes unutsa bile seni unutmayan Rabbini, herkesin onu unuttuğu anda onu an. Haydi kalk, kalk ve miracına eşlik et en sevgilini. Şimdi sabah, şimdi sabah namazı vakti. Büyükle Rabbini, büyükle ki sen büyük bilmesen de büyüktür o. Sen yüceltmesen de yüceler yücesidir o. Büyüklüğü için senin büyüklemene ihtiyacı yok onun. Ama sen onu büyük bilmeye muhtaçsın. Ayağına takılan, yolunu kesen, emellerini yok eden, hayallerini engelleyen ne varsa hepsinden daha büyüktür onun rahmeti. Ayağına takılanı kaldıracak inceliği, emellerini gerçekleştirecek şefkati, seni hayallerine eriştirecek gücü onun büyüklüğünde bulacaksın. Bunu bilerek teslim ol Rabbine. Kaygılarını, korkularını rahmetinin kucağına bırak usulca. Kaldır ellerini ve bir gün nasılsa huzurunda hareketsiz kalacak bu bedeni bütün hücreleriyle ona teslim et. Ayağa kalk. Ve buradayım ey Rabbim de. Evinden kaçan kulun, yuvadan uçan kölen yine sana geldi. Buradayım ey Rabbim. Geldim. Huzurundayım. Huzurunda.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada, sizin dünyanız burada.
2: Ey zamandan, mekandan münezzeh olan, yoktan var eden, bağışlayan, affeden, merhametiyle dertlilerin dermanı, gariplerin sahibi, çaresizlerin çaresi, kimsesizlerin kimsesi güzel Allah'ım. Ya Rahman, huzuruna geldim. Ya Rahim, huzuruna geldim. Ya Kerim, huzuruna geldim. Sana geldim Rabbim, sana geldim. Ellerimi açtım da geldim. Boynumu büktüm de geldim. Günahımla, cürmümle ama bir o kadar.

0: affeyle.
1: Kufurunu affeyle.
2: Burası Yıldız Efendim.

aradım seni. Meğer kaybolan benmişim. Dört taraf karanlığın, nuri şems bilmişim. Rahmet diye, rahmet diye nefis kapısından girmişim. Kayboldum buralarda, yetiş can Ahmet'im. Velilikte her daim dirisin. İlim saraylarının sönmeyen güneşisin. Kalplere derman, yalnız senin ismin. Derman dileyen kalbimi duyamadım, yetiş can Ahmet'im. Kapılar kapanır her daim kulun üstüne. Dünyalıklar kabus olup çöker omzuna. Çaresizler sensiz bu dünyada tek başına. Çareme çare bulamadım, yetiş can Ahmet'im. Ölüm aniden çökünce boğazıma. Sesim ulaşmaz eşime evladıma. Ahiretim görünür o an, korku düşer canıma. İmdadımı duyuramadım, yetiş can Ahmet'im.

seçaden kumlardı. Devirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Mescid mümin, minber mümin, taşardı kubbelerden tekbir, dolardı kubbelere amin. Ve mübarek geceler, dualarımız, geri gelmeyen dualardı. Geceler ki pırıl pırıl kandillerin yanardı. Kapına gelenler ya Muhammed, uzaktan yakından, mümin döndüler kapından. Besmele ekmeğimizin bereketiydi. İki dünyada aziz ümmet, Muhammed ümmetiydi. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Şimdi seni ananlar anıyorlar ağlar gibi. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi. Düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Resul? Nerede kaldın ey Nebi? Günler ne günlerdi ya Muhammed? Çağlar ne çağlardı? Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Ve bir gün ki gaflet çöller kadardı. Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi, Amine'nin emaneti ağlardı. Hatice'nin goncası, Ayşe'nin gülüydü. Ümmetinin göz bebeği, göklerin Resulüydün. Elçi geldin, elçiler gönderdin. Ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdun, yuvan, Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz dünyada nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor. Neler duydu şu dünyada mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberledi ey Nebi adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kâbe'ne siyahlar yakışmamıştır ya Muhammed bugünkü kadar. Haset gururla savaşta, gurur Kaf Dağı'nda derebeyi. Onu da yaralarlar kanadından, gelse bir şefkat meleği. İyiliğin türbesine türbedar oldu iyi. Vicdanlar sakat çıkmadan yarına, iyilikler getir, güzellikler getir Ademoğullarına. Şu gördüğün duvarlar ki kimi Taif'tir, kimi Hayber'dir. Fethedemedik ya Muhammed senelerdir. Ne doğruluk ne doğru, ne iyilik ne iyi. Bahçelerde en güzel dal unuttu yemiş vermeyi. Günahın kursağında haramların peteği. Bayram yaptı yapanlar, semaveyi boşaltıp saveyi dolduranlar, atını hendeklerden bir atlayışta aşırdı aşıranlar, ağlasın Yesrib, ağlasın Selmanlar. Gözleri perdeleyen toprak, yüzlere serptiğin topraktı, yere dökülmeyecekti ey Nebi, yabanların gözünde kalacaktı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar, Yasinler.
Ne oldu ey bulut, gölgelediğin başlar. Hatırında mı ey yol, bir aziz yolcuyla aşarak dağlar taşlar. Kafile kafile, kervan kervan, şimdi giden yoldaşlar. Uçsuz bucaksız çöllerde yine izler gelenlerin, yollar gideceklerindir. Şu tekbir getiren mağara örümceklerin değil, peygamberlerindir, meleklerindir. Örümcek ne havada, ne suda, ne yerdeydi. Hakkı görmeyen gözlerdeydi. Şu kuytu cinlerin mi, perilerin yurdu mu? Şu yuva ki bilinmez, kuşları hüthüt müdür, güvercin mi, kumru mu? Kuşlarını bir sabah Medine'ye uçurdu mu? Ey Abve'de yatan ölü, bahçende açtı dünyanın en güzel gülü. Hatıran uyusun, çöllerin ılık kumlarıyla örtülü. Dinleyene hala ses verir. Ya Leyl susa, uğultular gelir. Mersiye okur Uhud, kaside söyler Bedir. Sen de bir hac günü, başta Muhammed, yanında Ebu Bekir, gidenlerin 100.000 olup dönüşünü destan yap ey şehir. Ebu Bekir'de nur, Osman'da nurlar, Kureyş uluları karşılarında meydan okuyan bir Ömer bulurlar. Ali'nin önünde kapılar açılır, Ali'nin önünde eğilir surlar. Bedir'de, Uhud'da, Hayber'de Hakk'ın yiğitleri şehit olurlar. Bir mutlu günde ki ölüm tatlıydı, yerde kalmazdı ruh, kanatlıydı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Vicdanlar sakat çıkmadan ya Muhammed yarına, iyiliklerle gel, güzelliklerle gel Ademoğullarına. Yüreklerden taşsın yine imanlar, ıtri bestelesin tekbirini. Evliya okusun Kur'anlar ve Kur'an'ı göz nuruyla çoğaltsın Kayışzade Osmanlar. Natini Galip yazsın, Mevlidini Süleymanlar. Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar. Çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar. Gel ya Resulallah, bahardır. Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi gel, Miraç'tan iner gibi gel. Bekliyoruz yıllardır. Bulutlar kanat, rüzgar kanat, Hızır kanat, Cibril kanat, Nisan kanat, bahar kanat, ayetlerini ezber bilen yapraklar kanat. Açılsın göklerin kapıları, açılsın perdeler kat kat. Çöllere dökülsün yıldızlar, dizilsin yollarına, dizilsin yollarına yetimler, günahsızlar. Çöl gecelerinden yanık türküler yapan kızlar, sancağını saçlarıyla dokusun. Bilal-i Habeşi sustuysa, ezanlarını Davud okusun. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Gelin ey Fatihalar, Yasinler.

0: bizde.
1: Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi.
0: Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
1: Yıldız Efendi.

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok.

Ya Resulallah, senin sözünde övünme yok. Ama biz övünüyoruz. Biz seninle övünüyoruz. Sana ümmet olmakla övünüyoruz. Sen bizim dünya ahiret övüncümüzsün. Sen bizim iki dünyada da öncümüzsün. Kıyamet günü yerden başını kaldıranların, kabirlerinden çıkanların ilki sensin. Senin sözünde övünme yok. Çıkar çıkmaz sana cennet elbiselerinden bir elbise giydirilecek. Sonra arşın sağında duracaksın. O makamda varlıklardan senden başka kimse durmayacak. Kıyamet gününde Adem oğullarının efendisi sensin. Hamd sancağı sana verilecek. Hamd sancağını sen taşıyacaksın. Senin sözünde övünme yok. Kıyamet günü peygamberlerin imamı, hatibi ve onların şefaat sahibi de sen olacaksın. O gün Adem aleyhisselam ve diğer peygamberlerden hiçbiri yoktur ki senin sancağının altında bulunmasın. Her peygamberin kabul olunan bir duası vardır. Her peygamber de o duasını önceden yapmış bulunmaktadır. Fakat sen duanı kıyamet gününde ümmetine şefaat etmek için kullanacaksın. Kıyamet gününde ilk şefaat eden ve şefaati kabul buyurulan sensin. Senin sözünde övünme yok. Cennet kapılarının halkalarını ilk sen vuracaksın. Allah sana kapıları açacak. Yanında müminlerin fakirleri olduğu halde seni cennete koyacak. Öncekilerin ve sonrakilerin Allah katında en değerlisi sensin. Kıyamet gününde sustukları zaman insanların hatipleri sensin.

unutuldukları zaman şefaatçileri sensin. Ümitsizliğe düştükleri zaman cennetle müjdeleyicileri sensin. Senin sözünde övünme yok. Ama biz övünüyoruz. Biz seninle övünüyoruz. Sana ümmet olmakla övünüyoruz. Sen bizim dünya ahiret övüncümüzsün. Sen bizim iki dünyada da öncümüzsün.

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada. Bir sancak altında kaç milyon insan, ne tenleri benzer, ne dilde lisan, olmuşlar tek yürek, tek bedende can. İnsanlığı gördüm Beytullah'ta ben, Beytullah'ta ben. Yedi bağın gülü aynı destede, 72 millet aynı listede, kaç milyon amin der aynı bestede. Tevhidle haşroldum Beytullah'ta ben. Sinelerde alev, ne kül, ne duman, dillerde bir soru, vuslat ne zaman? Cehennem söndürür böylesi iman, aşk neymiş gördüm Beytullah'ta ben. Okyanuslar aşmış, gelmiş nicesi, aç, susuz, uykusuz gündüz gecesi, her nefes dilinde Kur'an hecesi, sevdalılar gördüm Beytullah'ta ben. Rabbin o davetli misafirleri doldurmuş Mekke'de her karış yeri, dillerinde dinmez lebbeyk sesleri, arşa yollar gördüm Beytullah'ta ben. Bir damla misali kapılmış sele, zengin, fakir, paşa, nefer el ele, yan yana secdeder sultanla köle, mahşerle tanıştım Beytullah'ta ben. Kimi görmez gözü,

lakin kalp gözünü açmış devasa. Yüzünde tebessüm, ne gam, ne tasa. Döner durur gördüm Beytullah'ta ben. Baktım sofrasında nice melekler, bir tas zemzem suyu, kuru ekmekler. Gözleri Kabe'de iftarı bekler. Tokluğuma yandım Beytullah'ta ben. Bir zerre gözü yok dünya aşında. Ahir rızkın arar harman başında. Rabbin nazarını Kabe taşında gören gözler gördüm Beytullah'ta ben. Kiminde kalmamış derman bacakta. İki büklüm yürür gitmez kucakta. Erimiş kaybolmuş Cenab-ı Hak'ta. Pervaneler gördüm Beytullah'ta ben. O kambur sırtında eski torbası, torbasında sanki cennet urbası. Hele bir kıyamda var ki durması. Göz göz oldum, doldum Beytullah'ta ben. Hacerül Esved'de adın yazdıran, Rüknü Yemani'de gönül gezdiren, iman pençesinde nefsi ezdiren, ne veliler gördüm Beytullah'ta ben. Unutmuş dünyanın vefa derdini, yıkmış kalbindeki riya bendini, öyle teslim etmiş Hakk'a kendini, canda canan gördüm Beytullah'ta ben. Bir sevda seli var Safa Merve'de, damlalar köpürmüş vecde girmede. Nice peygamberler nice zirvede, durup bakar gördüm Beytullah'ta ben. İbrahim makamı, sultan sofrası, sunulur herkese bir Kevser tası. Bir cennet şöleni perde arkası, ne sahneler gördüm Beytullah'ta ben. Melekler almışlar şölenden payı, sarmışlar Kabe'de bütün semayı. Kalem anlatamaz bu içtimayı, aciz bir kul oldum Beytullah'ta ben. Kaç yerden açılmış gökte kapılar, ardında saraylar, zümrüt yapılar. Vadeleri sonsuz nice tapular, elden ele gördüm Beytullah'ta ben. Durdum da tavafı seyrettim hayran. Gördüm bir kainat misali devran. Hangisi melektir, hangisi insan? Şaşırdım çok zaman Beytullah'ta ben. Bir sağanak misali selam yağmuru, kimi sırılsıklam, kimi kupkuru. İhlas ateşinde nice hamuru, pişiyorken gördüm Beytullah'ta ben. Yaş desem, yaş değil gözlerden akan, bir sel ki günahlar bendini yıkan. Kabe göklerinden semaya çıkan, merdivenler gördüm Beytullah'ta ben.
taşlar secde gelmiş kavrulur. Kum tanesi Allah diye savrulur. Göz nereye baksa Rahman'ı bulur. Ne zikirler duydum Beytullah'ta ben. Ter döktüm, susadım nefsimden yana. Başkası bir lezzet vermedi bana. Dediler bu zemzem şifadır cana. İçtim kana kana Beytullah'ta ben. Mescid-i Haram'da 9 minare diyor ki bendedir gaflete çare. Bir günde 5 kere yürek 1000 pare ezanlar dinledim Beytullah'ta ben. Bir mana sarayı Mescid-i Haram. O ne ince nakış, o ne ihtişam. Her kalbe Muhammed Aleyhisselam. 1000 taht kurmuş gördüm Beytullah'ta ben. Bir zaman derdim ki, ya Rabbi neden? Bir daha istiyor bir kere giden. Meğer bilemezmiş insan gitmeden, aldım cevabımı Beytullah'ta ben. Gördüm ki bu dünya bir oyalanma, halime bakıp da mutluyum sanma. Bedenim Kabe'den uzakta amma, gönlümü bıraktım Beytullah'ta ben.

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok.

0: De bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: Hayat rehberi. Hazırlayan ve sunan Nurettin Yıldız.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşler, Rabbimiz dilemiş olsaydı biz yazları, kışları olan, geçinme derdi olan, sıkıntıları olan bir dünyada değil, cennette imtihan olurduk. Ya da işte bir öğrencinin imtihan olmak için bir salonda bekleyip o salondaki sonuçlara göre imtihan olduğu bir ortamda Allah bizi imtihan eder. Kimi de dilediyse cennete, kimi de dilediyse cehenneme götürürdü. Bu işimiz biterdi. Şu dünya hayatının en büyük hakikati, bir sinek kanadı kadar değerli olmadığı halde

Her çöp hükmünde olduğu halde cennet kadar değerlidir de aynı zamanda. Çünkü Allah bu sinek kanadı kadar değer vermediği dünyayı cenneti kazanmanın tek geçerli merkezi olarak yaratmıştır. Dünyayı hor görmemiz, yani bunun kıymeti yok, biz nihayetinde cennet için varız dememiz, esasen dünya bir pislik, boşluk olmasından değildir. Cennetle kıyas edildiğinde bir hiç olmasındandır. Nihayetinde 50 sene, 100 sene, bilemedin 200 senesi olacak bir dünya, ebedi cennetle kıyas edilemez şüphesiz. Sonsuzla sınırlıyı kıyas etmek olur bu. Fakat Rabbimiz cennete gidebilmeyi dünyaya bağlamış. Peygamber de olsa bir insan ancak dünyadan cennete gidilebiliyor. Başka türlü gidiş imkanı, cennete gitme imkanı yok. Melek olup melekler gibi hiç muhasebe görmeden, hiçbir mükellefiyet taşımadan da yaşayma imkanımız olmadığına göre sonunda cennete gidebilmemizin tek ve resmi merkezi dünyadır. Bu gözle bakıldığında dünya müthiş bir yer, kıymeti bilinmesi gereken bir yerdir dünya. Eğer gaye cennet olmayıp da dünyayı cennetleştirmek isterse insan, yani dünya asas cenneti olacakmış gibi çalışırsa, helak eden budur. Biz dünyayı lanetlerken ırmakları, dağları, vadileri, yazı, kışı, baharı lanetlemiyoruz. Bu cazibeye aldanmayı lanetliyoruz. Dünyanın bu güzelliğinin bizim asıl güzellik olan, asıl gaye olan cennetimize engel olmasına aldanıyoruz. Hani sofra kurulana kadar çocuğun eline oyalansın diye verilen plastik bir emziği asıl yiyecek zannetmesini ayıplıyoruz. Ayıplamamız gerekiyor. Kardeşler, Rabbimiz dedik ki cennet için dünyayı şart koştu. Cennetten cennete gidilmiyor. Dünyadan cennete gidiliyor. Bunun için de biz dünyayı çok fazla abartmadan ama horlayıp da yok saymadan ortada bir çizgide tutmamız gerekiyor. Bu çizgiyi bulamadığımız sürece ya dünyayı horlayıp aslında da ahireti de kaybedip gideriz, ya da ahiretimizi kaybedecek şekilde اَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ ف۪ي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا, siz dünya hayatındayken hakkınızı tüketmiştiniz. Allah'ın bu şekilde söyleyeceği kullarından maazallah olabiliriz. Şimdi bu perspektiften, yani dünyayı baş ver canım önemi yok deyip bu yüzden de cenneti kaybetme tehlikesi veya ah dünya vah dünya ne kadar güzelsin mantığıyla bakıp kökten cenneti kaybetme tehlikesi arasında mutedil bir çizgi bulmamız lazım. Bu mutedil çizgiyi bulabilenler Allah'ı da bulmuş oluyorlar. Burada şu tasihi yapmamızda fayda var değerli kardeşler. Şimdi ashab-ı kiramın, Allah onlardan razı olsun, hayatını incelediğimizde bakıyoruz ki bilhassa Mekke döneminde ağaç kabuğu bile yemekle karşı karşıya kalmışlar. Yani bir açlık, yokluk, sıkıntı, üzerlerinde gömlek yok, ayaklarında ayakkabı yok. Bir farklı, bize göre çok farklı, çok zor bir dünya hayatı yaşadıklarını görüyoruz. Ve neticede o tür bilgiler,
Yani ashab-ı kiram şu yok bu yok, fakir, sefil, aç, susuz, gelip bir hurma yok mu ya Resulallah diyor, bir hurmayı üç kişi yiyorlar. Şimdi bu manzaraların toplamından karşımıza şöyle bir sonuç adeta çıkıyor. Kim dünyada sıcak bir ekmek yediyse vay haline, ahirette nasibi yok. Yahut da hele hele biraz pahalı bir elbise giydin mi yandın. Ashab-ı kiram deveye bindiler, katıra bindiler. Sen pahalı bir arabaya mı bindin? Yok nasibin cennette. E niye? E görmüyor mu ashab-ı kiram nasıl sefalet içerisinde, yokluk, kıtlık, işte bir ekmeği oturup ailece bir hafta 10 gün yediler diye böyle bir senaryo üretiyoruz. Bu kesinlikle yanlıştır kardeşler. Ashab-ı kiram bulamadılar. Bulamayınca da kahrolmadılar. Bulamamanın şartları neyi gerektiriyorsa %100 onu yaşadılar. Bu paragrafın birinci cümlesi. İkinci cümlesi nedir? Bulunca da müthiş bir dünya servetiyle yaşadılar. Kiloyla altınları da oldu ashab-ı kiramın daha sonra. Buradaki çizgi bizim, hiçbir şeyi bulamayıp bir tane hurmayı, erikten biraz daha büyük bir hurmayı yalayarak gün geçiren de sahabiydi. Daha sonra 10 tane 20 tane hizmetçiyle yaşayan da onlardılar. O bir hurmayı bulup yaşayamayan insanlar hizmetçi doyurdular. Deptebeli bir hayat da yaşadılar. Bu çok önemli. Yani ashab-ı kiramın işte hicretin 110. senesine kadar sahabi yaşadı. 110. yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından yaklaşık 100 sene sonraya kadar sahabi vardı dünyada. O bizim ilk başta duyduğumuz bir hurmayı bölüşerek yemek zorunda kalanlar, evde günlerce yiyecek bulamayanlar, çakıl taşını yemek diye pişiriyor numarası yapıp çocuğunun açlığını gidermeye çalışanlar, bunlar bir dönemdi. O dönemden sonra ashab-ı kiramın, deyim yerindeyse anlaşılsın diye söyleyeyim, çuvalla para buldukları dönemde oldu. Fakat ortadaki çizgi neydi biliyor musunuz? O bir hurma bulup da yaşayamayan adamlar sabah namazına hangi heyecanla gidiyor duysalar, çuvalla para buldukları zaman da sabah namazına aynı heyecanla gittiler. Ne bir hurmaya muhtaç olmak onları ibadetten alıkoydu, ne de çuvalla altın buldukları zaman ibadetten geri kaldılar. Allah'ın istediği de buydu zaten. Kıtlıkla, yoklukla sınarken hangi performansla kulluk yapıyorduysalar, çuvalla altın bulduklarında da o performansla ibadet yaptılar. Kıtlık sefalet döneminde hanımından başka bir kadına gözü değmiyordu, harama asla gözünü açmıyordu. Sonra çuvalla altın bulunca haram helalleşmedi gözlerinde. O zaman evindeki hanımını hor gören adam rolüne bürünmedi. O bir hurmayı bölüşerek yedikleri zaman nikahsız kimseye bakmak doğru değil, haramdır diye nasıl inanıyor ve uyguluyorduysalar, her ay bir kadın değiştirip yeni bir evlilik yapacağı bir zamanda da o adam olarak yaşadılar. Fakirlik onları çileden çıkarmadığı gibi zenginlik de şımartıp çileden çıkarmadı. Ashab-ı kiramın büyüklüğü budur. Burada büyük oldular. Çok fakirlik döneminde kazandıkları puanlarla değil, fakirlikle zenginlik arasında kimlik değiştirmemekten kaynaklanmış bir puanla büyük adam oldular. Allah onlardan razı olsun. Bu da onların
dünyanın gerçek kimliğini iyi tanıdıklarını ya da Resulullah sallallahu

sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerinin, Kur'an-ı Kerim ayetlerinin dünya budur, bundan başka bir şey değildir diyen talimatlarını iyi anladılar. Şu ifadeyi sözlerimin başında düzeltmek istiyorum. Yani zavallı sahabi, 120 bin sahabi demek, 120 bin aç sefil adam demek anlamına gelmiyor. Bu bilgi yanlıştır. Sahabe-i kiramın cebinin parayla dolduğu, midesinin de istediği kadar karnının dolduğu, doyduğu bir dönemi olmuştur. Ama kimlikleri hiç değişmemiştir. Sabah namazını camide kaçırmadılar. Aynı şekilde şımarıp Allah'ın haramlarını yok saymadılar. Faize sıfır mal iken de karşıydılar. Servetleri develerle Medine'ye taşındığı zaman da faizi Allah'la savaşmak olarak gördüler. Ashab-ı kiram budur. Bu insan modeli bizim örneğimizdir. Fakirken gözyaşı içerisinde tasavvuftaki sülükünde yürümeye çalışıp, zengin olunca başka bir mezhebe intikal eden Müslüman modelinde sıkıntı var. Allah bu dünyayı fakir müminler için, zengin de kafirler için yarattı denmesi kesinlikle batıldır. Tam aksine dünya bütün cazibesiyle, bütün güzellikleriyle, servetiyle, vadileriyle, madenleriyle müminin hakkıdır. Ama madenin önünde erimiş mümin değil, madeni ocağında eritmiş mümin istiyor Allah. Altını görünce salyası akan mümin değil, altını Allah'ın nimeti olarak gören mümin istiyor. Döviz bozdursun mümin, ama döviz mümini bozmasın. Fark buradadır. Ashab-ı kiram döviz gördüler. Onlar da dövizci dükkanına girdiler. İran Kisra'sının sarayındaki mücevherler, değerli altın, elmaslar vesaireler Medine'ye geldi. Ashab-ı kirama İslam devletinin vatandaşları olarak maaş şeklinde bunlar dağıtıldı. Onlar da herhalde gidip dövizcide bunu bozdurup kullandılar. Ekmek yapıp yemediler madenlerden. Bunu bozdurdular. Onlar da dövizci gördüler. Onlar da para bozdurdular ama bozulmadılar. Sıkıntı burada kardeşler. Düzeltmek istediğimiz, ashab-ı kiram üzerinden düzeltmek istediğimiz şey, sanki orijinal Müslümanlık, samimi Müslümanlık, ne kadar yırtık gömlekle dolaşırsan, ne kadar pantolonun eski yırtık olursa, hele hele katırla dolaşıyorsun, araban asla yok ise, o kadar Allah'ın dostusun şeklinde anlaşılması kesinlikle doğru değildir. Müsriflik haramdır. Nimete kul köle olmak yasaktır. Allahu Teala'nın nimetini şükrünü vererek, hakkını eda ederek kullandıktan sonra en zengin insan mümin olmalıdır. Dünyanın bütün servetleri, imkanları sabah namazında secde eden, yeri geldiğinde teheccüde kalkabilen müminin önünde eğilip bükülmelidir. Mümin böyle olmalıdır ki Allah'ın yarattığı bunca nimetlerin hakkı gerçekten verilmiş olursun. Kafirin elinde nimet bulunduğu zaman, madenler kafirin borsasında açılıp bozulduğu zaman, mümin de bundan zarar görüyor, insan da zarar görüyor, hayvanlar da bundan zarar görüyor, tabiat da bozuluyor. O zaman derelerimiz zehir gibi akmaya başlıyor. Çünkü teknoloji, dünya nimetleri
kafirin elinde olduğu için, kafir ölçüsüz kullandığından, haram helal bilmediğinden, yarın hesabını vereceğine iman etmediğinden dolayı, onun için fabrikasının para üretmesi önemlidir. Bacasından zehir saçılıp saçılmadığıyla ilgilenmez kafir. Ha, Avrupa'daki fabrikalar zehir saçmıyor ama niye böyle diyorsun? Alimallah.

onların başında ağır çevre cezaları olmasa zehir ekmek diye insanlara yedirirler. İnsana acıdığından, tabiatçı, çevreci olduklarından değil, çevreye zarar vermek parasına dokunan bir ceza sistemiyle dengelendiğinden dolayı öyledir onlar. Kafirin ne kendine ne insanlığa merhameti olmaz. Kafirde merhamet olsa ebediyen cehennemde kalacağı cehennem ateşine karşı bir kendine acırdı. Kendine acımayan, iman etmeyen, başka insana, çocuğa acıyormuş, kedilere mama yapıp veriyorlarmış, çevreciymişler, bunu kedilere anlatsınlar. Kimse kimseye anlatmıyor. Elbette kedi besleyecek, elbette köpek besleyecek. Çünkü Allah'ın yarattığı bir kadın olarak, erkek olarak doğurup çocuk besleyemiyor. Bu duyguyu neyle giderecek? Doğurmanın zahmetine katılamıyor. Başka köpeğin doğurduğu köpeği besleyecek. Ruh o kadar, mantalitesi bu, kafa yapısı bu, idrak bu. İnsan olduğu için, insan olarak yaratıldığı için okşama, sevme, besleme, yavrum deme duygusu var. Kendi cinsinden bir insana bunu diyemiyor. Köpeğe demek zorunda, kediye demek zorunda, çakal beslemek zorunda. Başka alternatifi yok bu dünya şartlarında. Kardeşler, iki şeyi vurgulamış olduk. Bir, ashab-ı kiramı rahat bırakalım. Sefil, kıtlık içinde yaşamış bir nesil değildir. Dünya nimetlerine esir olmamış bir nesildir ashab-ı kiram. Her türlü imtihan alternatifleriyle sınandılar. Her birinde muvaffak oldular. Allah onlardan razı olsun. Elbette insan oldukları için, büyük bir kitle oldukları için, bu kitlenin içerisinde bir kişi, iki kişi imtihanın filan çeşidinde bir aksaklık göstermiş olabilir. Masum değil, peygamber değil. Nihayetinde onlar da bizim gibi insandılar. 3-5 hataları oldu. Genel olarak bir çatıdan bakıldığında, kuş bakışı seyredildiklerinde ashab-ı kiram madenlerin önünde erimemiş, dövizcide bozulmamış tiptirler. Dövizde maden parayı bozdurdular, maden ocağında madeni erittiler. Allah onlardan razı olsun. Bu birinci nokta bizi de bir meseleye götürür. Zira sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ve kitabımız Kur'an onları bize örnek olarak gösteriyor. Onlar bizim kendileri gibi olmamız gereken insanlar, insan örneklerimizdirler. Meleklerden bir örneğimiz yok bizim. Sevgili peygamber aleyhissalatü vesselam efendimizin peşinden gidiyoruz. Onu örnek kabul ediyoruz. Onun getirdiği dinin pratiği de ashab-ı kiramın üzerinde bize gösteriliyor. Dolayısıyla biz ashab-ı kiramı dünya nimetleri açısından değerlendirdiğimizde bu orta çizgiyi yakalama mecburiyetinde hissediyoruz kendimizi. Nedir orta çizgi? Dünya nimetle dolu, sen perişan bir hayat yaşamayacaksın. Dünya nimetlerinin önünde kul köle olmuş birisi olmayacaksın. Ortası nedir bunun? Cebin para dolu olacak. Kalbini para doldurmayacaksın. Beynini para doldurmayacaksın ama cebin, kasan, yatağının altı, yastığının içi para dolu olsun, zararı yok. Sabaha kadar okşu dur paralarını ama kalbinde durmasınlar. Paranın kalpte durması ne demek? Dairenin, iş yerinin kalbin içinde yapılması, inşa edilmesi ne demek? Artık seni para yönlendiriyor demek. Evlenirken parayı esas alarak evleniyorsun. Boşayacağın zaman paradan dolayı boşuyorsun. Allah'ın çizdiği haramlar, helaller çizgilerini yok sayabiliyorsun. Ya da erteleme hakkı kendinde görüyorsun. Ve benzeri işler. Dün sabah namazı kaçırmıyordun. Bugün bir türlü vaktin olmuyor sabah namazı kılmaya. Hep yoğun oluyorsun genelde. Dün, evvelki gün, yani sen borç alıp, bilet parasını da borç alıp büyük şehire iş bulmak için gittiğin zamanlar halanın, dayının, teyzenin hepsinin elini öpmüş, dualarını istemiştin. Sonra aynı köye özel arabanla gittiğin, ziyarete gittiğin zaman ilk defa büyük şehire gitmek için dualarını aldığın
akrabanı bir türlü vakit bulup ziyaret edemedin. Çünkü 3 gün köyüne gittin, o 3 günde de çevredeki emlakçıları dolaşıp son milletin elinde kalan tarlaları toplamak için gittin zaten. İnsanlarla dua alıp helalleşip gittin, tarlalara döndün, arsalara döndün. Orada kurulacak filan santralin kenarındaki, filan geçen yolun kenarındaki boş arsaları araştırdın. İnsana vaktin olmadı. İşte ne oldu? Toprak seni kendine çekti. Maden seni eritti. Para seni saymaya başladı. Bunlar ters ilişkiler. Ashab-ı kiram da fethettikleri topraklardan kovulmuş kimselerdi. Ama Mekke'ye döndüklerinde, hani o hicrete zorlandıkları, Mekke'ye döndüklerinde şu 100 metrekarelik evimizi şimdi üstelik kılıçlarımızla girdiğimiz bu şehirde 5 dönüme çevirelim demediler. Bir tek sahabi yahu ben bu Mekkeliydim zaten, İbrahim Aleyhisselam'a dayanıyor benim dedelerim, bu evde İbrahim Aleyhisselam'ın filan yeğeninin evi zaten, ben burada yerleşeyim demediler. Koca sahabi hastalandı, rahatsız oldu. Resulullah Mekke'ye döndüklerinde, hicretten sonra Mekke'yi fethedip geri geldiklerinde hastalandı. Efendimiz ziyaretine gitti. Baktı ki matem içerisinde, ne oldu? Çok üzgünüm ya Resulullah dedi. Ne üzgünsün? Yahu biz bu Mekke'den Medine'ye hicret ettik. Şimdi bu Mekke'ye işte geldik, bir sebeple geldik. Ya hac için geldik, ya fethi için geldik. Hastalığım da çok ağır. Ben burada hicret için terk ettiğim yerde ölürüm diye korkuyorum ya Resulallah dedi. Peygamberle hacca gelmiş üstelik. Bu neyi gösteriyor? Bir kere sildik defterden Mekke'yi biz. Hicret ettik gittik. Bir daha hac etmek için gelince bile orada ölmek hoşuna gitmiyor. Bir kere gittik buralardan. Allah için satıldı bir kere burası. Mekke olsun, Allah için sattık. Değil mi? Allah içindi. Mekke ise Mekke. Dediler, Allah onlardan razı olsun. İşte dünya adamı olmakla dünyayı adamın haline getirmek arasındaki fark bu. Yoksa Allah bize sefaletin arttıkça cennetliksin. Ne kadar sefaletin artarsa, çocukların ne kadar aç kalırsa, hanımın ne kadar 30 senelik entarisini hala giyiyorsa o kadar iyi kulsun diyen tek bir ayet yoktur. Ebu Zer el-Gıfari isimli sahabi radıyallahu anh çok meşhur, bu ünvanla meşhur, yani zühdüyle, dünyaya tenezzülsüzlüğüyle meşhur bir sahabidir. Bu konuyu abartanlar da, at gitsin şu dünyayı diyenler de hep Ebu Zer hadisleriyle örnek verirler. Ama bir şeyi unutmaları şartıyla. Bir şeyin üstünü çiziyorlar hep. Nedir o? Ebu Zer, sen tek adamsın, tek yaşayacak, tek öleceksin diyen peygamberi duymuyorlar. Aleyhissalatü vesselam. Sen tek öleceksin Ebu Zer. Yok senin dengin. 120 bin kişinin içerisinde ikincisi yok Ebu Zer'in. Tek kişiden de 120 bin kişilik ordunun içerisinde örneklik oluşmaz. Evet, yaptığı yanlış değil. Yaptığı günah değil. Ama örnek peygamberdir aleyhissalatü vesselam. Açlıktan karnına taş bağladığından 2 sene sonra Hayber fethedildi. Hayber'in fethinden sonra anamız Aişe radıyallahu anha Hayber fethedilince çorba gördük evde diyor. Bulunca yemeye başlamış demek ki. Bulmayınca isyan bayrağı kaldırmamış. Bulunca da şımarma belirtisi göstermemişler. Nihayetinde dünya bu. Allah kırmızıyla, beyazla, sarıyla, hangi rengiyle imtihan edecekse o imtihana hazır olmak kulluktur. Bu kulluğu beceremeyen birisi fakirken isyan ederek helak oluyor, zenginken de şımararak helak oluyor. Kardeşler, orta çizginin peşindeyiz. Yoksa dünyanın haramları sınırlıdır.
1000 tane haram şey yoktur.

Dünyada milyon helal vardır ama haramları sayın yüzü bulamazsınız. Şu eti yenen, keyifle, afiyetle kullanılan, şusundan busundan istifade edilen canlı hayvan sayısını saysanız karşınıza belki 10 bin çıkar. Yasakları saysanız 100 tane, 150 tane bulamazsınız. Helaller daha çoktur. Serbest alanlarımız daha fazladır. Fakat şeytan sürekli yasak olanı cazip hale getirir. Koca bir evin içinde bir çocuk dolaşırken sadece şu dolaptaki bardağı tutma demeye görsen, o bardaktan başka bir şey kalmıyor evde ya hani. Onu devirip kırmadan o çocuk rahat uyuyamıyor o akşam. Büyük olarak da biz buyuz işte. Koca okyanuslar dibindeki balıklarıyla, madenleriyle bütün dünyayı helal etmiştir Allah. Sadece bankadaki 20 liralık faizdir haram. O olmadan uyuyamazsın sen. O bardak senin eline geçecek, ahiretini harap edecek. Ondan sonra uyu. Ondan sonra da tövbe tabii. Hacca gidip tövbe hemen. Doğru, hemen tedavi için hacca. Kardeşler, imtihanımız bu dünya üzerindendir. Bu dünyanın değeri cennet kadardır. Çünkü cennet buradan kazanılacak. Tek melek gitsin diye bir dünya yok bizim. Rabbimiz yarattı ya. En çirkin ve en pis hayvan olan domuzu bile eğlence konusu yapamazsın. Bunu da Allah yarattı diyorsun. Domuzdan da pis bir mahluk yok dünyada. Necis, salyası, buharı, her şeyi necis. Ondan necis bir şey yok. Lakin Allah'ın hikmetine bak. Bir inek büyüyüp süt verinceye kadar bir domuz 100 tane oluyor. Bir ineği bir çiftçi besleye dursun, ona saman parası buldum bulamadım demeye dursun, domuz besleyen abad oluyor. İmtihan değil mi bu? Salıyor Allah domuzu, hiçbir şey bulamasa kendi pisliğini yiyip gene besleniyor. Bir inek bir yerden başka bir inek geçsin, onun otunu yemez, nazlı. Helal nazlı, bunda bir itiraz yok. Değil mi? Helaldir, gıdadır o, berekettir. Onu Allah bir miktar nazlı yapıyor. İmtihanımız budur bizim. Domuzu bile tekmeleyip atamazsın. Necistir, bırak ormanda ne yapacaksa ne yapsın hayvan. Tarlana zarar veriyorsa vurursun, öldürürsün, o kadar. Yani domuz türü yok etme, domuz neslini kurutma kampanyası yapamaz insanoğlu. Allah yarattı nihayetinde. O da bir cins, o da bu dünyada var olması gerekiyor diye düşünmek zorunda mümin. Dünya da böyle. Domuz kadar da pis değil ya dünya. İçinde namaz kılıyoruz. Üzerinde namazımız var. Abdest suyumuz bu dünyadan bizim. Rızkımız bu dünyadan. Bundan da ötesi cennet köprümüz bu dünya. Varı ile yoğu ile bu dünya sayesinde cennete gideceğiz inşallah. Bu dünyanın değeri cennet ve cehennem kadardır. Çünkü cennete gidenlerde, cehenneme gidenlerde bu faturayı nerede ödemiştiniz sorulduğunda dünyada diyecekler. Başka alternatif yok. Nasıl anasız babasız insan olmuyorsa dünyasız da cennet ve cehennem olmuyor. O zaman ashab-ı kiramı önümüze şablon olarak koyacağız. Bizim de büyük büyük apartmanlarımız, iş yerlerimiz olacak. Bizi belki develerle getirmeyecekler, bizim altın mücevherlerimizi tırlarla getirsinler. Şimdi deve mi bulacağız şehrin ortasında bizim de mücevherlerimiz taşın? Tırlar kapımıza yanaştığı gün biz değişmeyen adam olacağız inşallah. O zaman Allah bizi imtihanını kazanmış kulları olarak görecek.

0: Nurettin Yıldız Hoca'nın sunumuyla Hayat Rehberi devam ediyor.
1: Cennet köprümüz bu dünya. Varı ile yoğu ile bu dünya sayesinde cennete gideceğiz inşallah. Bu dünyanın değeri

Yeri cennet ve cehennem kadardır. Çünkü cennete gidenler de cehenneme gidenler de bu faturayı nerede ödemiştiniz sorulduğunda dünyada diyecekler. Başka alternatif yok. Nasıl anasız babasız insan olmuyorsa dünyasız da cennet ve cehennem olmuyor. O zaman ashab-ı kiramı önümüze şablon olarak koyacağız. Bizim de büyük büyük apartmanlarımız, iş yerlerimiz olacak. Bizi belki develerle getirmeyecekler, bizim altın mücevherlerimizi tırlarla getirsinler. Şimdi deve mi bulacağız şehrin ortasında bizim de mücevherlerimiz taşın? Tırlar kapımıza yanaştığı gün biz değişmeyen adam olacağız inşallah. O zaman Allah bizi imtihanını kazanmış kulları olarak görecek. O kırbaçlanan Bilaller, sonra fetihlerden sonra çuvalla ganimet kendilerine ulaştırıldığında aynı ezanın adamı oldular yine. Bir şey değişmedi. Eteksiz bir vaziyette Peygamber aleyhisselamın huzurunda çıkmış, ezan okumuştu Kabe'nin üstünde fetih günü. Sonra geniş geniş cübbeleriyle o ezanı okudu. Bir şey değişmedi. Değişen üzerimdeki kıyafet olmalı. Değişen soframdaki nimet çeşidi olmalı. Eğer değişen şahsiyetim oluyorsa benim, bataklık burası işte. Müminin şahsiyeti değişmemeli. Evi değişmeli. Değişmeli. Yani iki çocukken 50 metrekare bir evde idare ediyorduk. Şimdi Allah nimet verdi, bunu 150 metrekare yapmamız mümkün mü? Mümkün. Yok, değişmek yok diyemeyiz. 300 metrekarede otur. Ama çok geniş bir ev olduğu için ezan duyulunca o evden çıkmak çok zor olmasın. O kadar geniş eve gitme. 50 metrekarede iken bir tencereyle bir tavanız varken bütün akraba size gelip mümince oturup bir muhabbet edip çorba içiyorlardı. Şimdi mutfağın züccaci dükkanına döndü. Kendi torunların bile seni ziyarete gelemiyorlar. Hiç vaktin olmuyor. Bu değişimi göstermemeliydin. Yoksa müminin evinde tabak takımı olsun. Mümin at arabası gibi bir, ancak o kadar at arabası kadar değeri olacak bir arabası vardı. Akrabanın, mahallenin bütün hastalarını hastaneye o götürüyordu. Gün oldu, zırhlı arabası oldu. Şoförü oldu. Hiç vakti yok ona buna yardım etmeye. Değiştin. Arabadan önce sen değiştin. Mutfaktan önce hanım değişti. Allah nimet verince sen kazandın zannettin. Karun da bu şekilde değişti. Aslında Karun Bey efendi, Karun Bey zengin olduğu için bey demek gerekiyor. Karun Bey efendi aslında çok yabancı bir kimse değil. Firavun'un akrabalarından değil. Musa Aleyhisselam'ın teyze çocuğu. O da İsrailoğullarından. Musa Aleyhisselam'ın akrabası. Hani Firavun'un sülalesinden, Kıptilerden değil. Ne zaman kaybetti ama? Yahu Karun, sende çok değişiklikler oluyor. Bu mal seni değiştirmiş olmasın diye ikaz edilince ne dedi? İnnemâ utîtuhu alâ ilmin indî. Siz ne diyorsun ki, bunu ben kendim kazandım dedi. Hiç Allah vermiş olmadı. Bir dilim ekmeğe muhtaç olduğu zaman rızkını Allah veriyordu. Ne zaman Allah onu imtihan için anahtarlarını, kasalarının anahtarlarını bir sürü hizmetçinin taşıdığı zamana geldi, o zaman kendi kazandı. Ve o gün kaybetti. Bitti. O gün battı Karun aslında. Sonra Musa Aleyhisselam'ın bedduasıyla battığı zaman batağı derinlenmiş. O gün batma kararı yazıldı kaderine. Çünkü denmeyecek sözü dedi. O bir dilim ekmeği Allah'tan alıyordu. Öyle inanıyordu. Çünkü peygamber akrabası hepten gavur bir şey değildi. Sonra kasaların içine koymaya başlayınca bütün banka müdürleri kredi fırsatlarını önüne sununca onun, şimdiki deyimlerle yani kredili bir adam haline geldi. Kredi istemeye görsün, önüne konuyor bütün imzasız çekler önüne konuyor adamın. İnnemâ utîtu alâ ilmin indî.
Bu benim kendi emeğimle, alın terinle kazandığım şeydir dedi. O gün bitti. Mümin Kur'an'dan bunu hikaye, masal olarak okumaz. Ne olarak okur? Bir gün Allah'ın herkesin önüne çıkarabileceği imtihan alternatifi olarak okur. Herkes bir gün bir karunluk sınavından geçebilir. Herkes. Biz nereye asgari ücretten, oho, öyle bir şey yok. Herkes bu dünyaya geldiğinde annesinin bir kaşık sütüne muhtaçtı. O bir kaşık süt için ne kadar ağlıyordu şimdiki servet sahibi biliyor musun? Şimdiki o tonlarca süt malzemesinden gıda üreten o zengin adam zamanında annesinin bir kaşık sütü için bir saat ağlıyordu annesi bulaşıktayken. Hepimizin doğal örneği budur. Bugün asgari değil, sıfır ücrete mahkum olabilirsin. Yarın binlerce asgari ücrete imza atan bir adam olabilirsin. İşçisinin 1 lira sigortasını ödememek için yalan söyleyen adam olabilirsin yarın. Hepimiz, her insan bu süreçten geçme adayıdır. Geçirmez, başka bir süreçten geçirir ama Allah herkesi muhakkak imtihan edecek. Dünyanın ya parası, ya şehveti, ya forsu, bir şeysiyle sınayacak bizi Allah. Çünkü cennete gitmek istiyorsun. Bu cennete gitmek, cehennemden kurtulmak için bir şey yapılacak sana. Bu ya oruçta karşına çıkacak, zekatta karşına çıkacak, haçta karşına çıkacak, annen babanda karşına çıkacak. Çok güzel, haç var, sadakalar var, her şey var, var, var, var. Tamam, mükemmel. Fakat annesine oğlun nerede diye sorulduğunda cehennemin dibinde diyor. Küstürmüş onu, öyle gitmiş. Son Hong Kong'daki toplantıya mesela giderken öyle gitmiş. Bu efendi de Hong Kong'dayken sekreterini arıyor, filan vakıfın diyor ihtiyacı varmış, bir 100 bin dolar gönderin oraya diyor, böyle telefonla da hayır da yapıyor. Ama annesine sorulduğunda cehennemin dibinde diyor. Herkesin ayağının altında bir karpuz kabuğu muhakkak var. Dünya budur. Dünyayı böyle tanıyan ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, kazandılar. Bu nesilde de şüphesiz ashab-ı kiramın hayranı olup peşlerinden gidip kazananlar var, kazanamayanlar da var. Nitekim ashabın döneminde de dünya 120 bin kişi değildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görenler 120 bin kişi değildiler. Belki milyon insan onu gördü ama o kadar imtihan kazandı. O kadar imtihan kazandı. Kardeşler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Müslim'de rivayet edilen Ebu Sa'id el-Hudri'nin rivayet ettiği bir hadisi çok önemli. Çok önemli. Sanki yol haritamız gibi ya da önümüzdeki sıkıntıyı gösteren bir hadis-i şerif olarak hepimiz bunu kulağımıza küpe etmek zorundayız. Kardeşler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki dünya yeşildir, tatlıdır. Dikkat edin. Yeşildir, tatlıdır. Dikkat edin. Allah dünyayı önünüze koyacak, merak etmeyin. Ve sizi muhakkak dünya ile deneyecek. Aman dünya imtihanına dikkat edin. Aman kadın fitnesine dikkat edin. Sizden önceki İsrail oğulları böyle helak oldular. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşler, siz dediği zaman Muhammedun Resulullah diye iman eden herkese siz diye hitap ediyor Efendimiz. Sadece araba, sadece Türk'e söylemiyor bunu. Kim sen benim peygamberimsin ya Resulullah diyorsa bu söz ona da ait. Herkesin önüne dünya çıkacak bir gün. Banka kredisi olarak çıkacak, kadın olarak çıkacak, genç delikanlı erkek olarak çıkacak, force olarak çıkacak, müdürlük olarak çıkacak, bir şey olarak çıkacak muhakkak. Bir imam efendi minbere çıkarken hutbe okumak üzere, orada karşısına Allah dünyayı çıkaracak. Nasıl çıkaracak?
Orada Allah'ın ayetlerinden,

Peygamber aleyhisselamın hadislerinden birini okuması %100 gereken bir pozisyon olduğu halde bu ayeti okuyup yemekliliğime 2 sene kalınca karıştırmayın bu işleri diyecek, bitti işte. O gün kendim kazanmıştım demişti ya Karun Bey. O işte. İmamın karşısına mihrapta çıkacak. Müezzininin karşısına minarenin şerefesinde çıkacak. Hep Karun mu bu imtihanı böyle geçirecek? Senin malın mülkün de minare işte. İmamın malı mülkü o. Öğretmenin malı mülkü talebesi. Öğretmenin önüne bir tır dolusu dolar mı gönderecek Allah imtihan için? Senin önüne de talebe gönderdi. Kur'an kursu mualliminin önüne talebeyi gönderdi. Belki bir Ebu Hanife, belki bir Malik bin Enes olma muktediri bir çocuk senin önünde senin hırçın tavırların yüzünden Kur'an'dan soğuyup gidecek. Bir hanım kız belki ümmeti Muhammed'i kurtaracak nitelikte Allah kabiliyette yaratmış. O kabiliyet senin hırçınlığın, cep telefonunla görüşmen veyahut da onu filanca şeyde insani olmayan bir yöntemle azarlayıp dinden soğutman sebebiyle o da gitti artist oldu, şarkı söyledi. 10 binlerce insan onun şarkılarıyla cehennem buldular. Halbuki 10 binlerce insan ondan dinledikleri Kur'an'la belki Allah'ın cennetine gireceklerdi. Sen hala Karun'la ilgili ayeti okudur. Ah Karun, ne zalim adammışsın, nasıl Allah'ın mülkünde böyle konuşursun demişsin de bir tür Karunluk da sen yapmışsın. Yani hiç kimse Karun'u sanal alemde bir çizgi film zannetmesin. Hepimiz her gün bir çeşit Karun olup olmama sınavıyla karşı karşıyayız. Ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Her sabah insanlar çarşıya çıkarlar diyor. Kimi kendini satar, kimi ticaret yapar geri gelir. Hangi çarşı bu çarşı? Evden çıkıp hayata gözünü açıyorsun ya. Çarşı bu. Şeytan da pazarlık yapıyor o çarşıda, melekler de yapıyor. Kimi cennetini kazanıp akşam evine dönüyor, kimi de cehennem kararını verdirip evine dönüyor. Hayatın hiçbir dakikası boş verip teğet geçilebilecek bir şey değildir. Her dakika benim cennetle ilgili veya cehennemle ilgili son kararımın verildiği dakika olma ihtimali var. Her dakika benim için değerli. Bu dakikalarımın değerini dünyayı tekmeleyerek değil, dünyayı becerip ayaklarının altına alarak ancak kazanabiliriz. Kardeşler, bizim için çok önemli. Dünyayı atma hakkımız yok. Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine Müslim'in rivayet ettiği hadis-i şerifte dünya müminin zindanıdır diyor. Kafirin de cennetidir diyor. Bu doğrudur. Hadis bu çünkü. Bu şu demek mi acaba? Dünyada ben yokum. Hayır. Zindan ne demek? Yaşıyorsun, ekmeğin var, suyun var, sıcak soğuk derdin yok ama sınırlısın demek. Zindan ölümü yansıtmıyor. Kurallı yaşamayı yansıtıyor. İstediğin zaman yatıp kalkamıyorsun. Kalk diye koğuşta tembih ediyorlar. Kalkıyorsun, gündüz yatma hakkın yok. Burası ev değil, zindan diyor. Kafir dünyayı evi gibi kullanıyor. Ayağını uzatıyor, ters yatıyor. Yastık kullanıyor, kullanmıyor. Gece yarısı kalkıp ziyafet çekiyor kendine. Kafirin ölçüsü yok, serbest, hür. Mümin ise kurallı yaşıyor. Ona tutma, haram. Buna bakma, haram. Sabah namazına kalk, yatsıdan sonra da yat. Zindan bu demek mümin için. Kurallıdır. Cennete gidince mümin hürriyetine kavuşacak. Gündüz yok, gece yok, sabah namazına kalkmak yok, tesettür yok, bir şey yok cennette. Cennette tesettür diye bir dert yok. Çünkü cennette insanların içi, dışı, gemiyi, her şeyi bir görülecek. Şeffafız orada inşallah. Orada hayat var. Zindandan kurtulduk geldik. Zindan bizim burada test sürecimiz oldu. Cennete dayanıp dayanmayacağımızı görmek istiyor Allah zindanda. Kafir de yeteri kadar hürriyet hakkını kullandığı için de biraz da birkaç trilyon sene o cehennemde hürriyetsiz yaşasın olacak.

ne kadar murad ederse Allah. Kardeşler, sözümüzü getirmek istediğimiz nokta şudur. Bugün adına dünyevileşme diyebileceğimiz bir hastalık Müslümanların evlerine, camilerine, medreselerine, sosyal ilişkilerine, aile ilişkilerine, hocalık, talebelik ilişkilerine, her yere sirayet etmiştir. Dünyevileşme. Bu dünyevileşmeyi camide görebilirsin. 5 vakit namaz kılmak için yapılmış yer, herhangi bir Roma imparatorunun sarayından daha görkemli. Avizesinden, çinisinden, fanoslarına kadar muhteşem bir yer. İçine girip şöyle bir bakınca, maşallah. Nesine maşallah, orada okunup gözyaşıyla dinlenen Kur'an'a mı maşallah dedin? Zaten Kur'an anlaşılmıyor ki, hoparlör sistemi anlaşılmak için değil, gürültü çıkarmak için kurulmuş. Bağır, çur, Allah sallanıyor, cami titriyor. Ses muhteşem, çini muhteşem, camlar çerçeveler zaten imparator sarayı gibi. Namaza gelince seri namaz. Sıcak soğuk sıkıntısı yok, kıraat sıkıntısı var ama namazın ne okunduğu, ne yapıldığı, tesbihat sıkıntısı var. Cami dünyevileşmiş, namaz hızlanmış, kalitesi düşmüş, katılımcı sayısı azalmış, görkemli cami var ama. Hem de böyle yer üstü, yani ayak düzeyinde de cami yok, asansörle çıkılacak camilere artık. Çünkü altları dükkan yapılacak camilerin. Dünyevileşme sirayet etmiş. Ağır bir hastalık olarak en basitinden kardeşler, Kur'an-ı Kerim okunurken bile Allah'ın kitabının dinlenmesiyle ses güzelliğinin tercih edilmesi arasında sıkışık kalmış bulunuyoruz. Eğer biri sesi güzel olmadan Kur'an okuyorsa, yani mümkün o kadar kısa okusa da toplantıya başlasak oluyor, sesi güzel biri için de kepenkler açılıyor. Okusun okuyabildiği kadar. İyi de bağırıyor. Bir de eko verdin mi sese, vermeye görsün. Übey İbni Ka'b bir dinleseymiş şu Kur'an'ı diye. Dünyevileşme, dünya istila ediyor. Karun'u bireysel olarak istila etmişti. Bu ümmetin fitnesi mal üzerindendir dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bizi ümmet olarak karunlaştırıyor. Evet, zekat henüz kalkmadı. Ama bu zekatı verilen mal hangi bankada üredi soramıyorsun bunu. Sorsan vakıf zekatsız kalacak bu sefer. Bunun adı dünyevileşmedir. Bu dünyevileşme dünyayı bulunması gereken yerden kaldırıp yüreklerimize oturtuyor. Allah'ın nazarında sineğin kanadı kadar, hatta sivrisineğin kanadı kadar, sivrisineğin kanadı kadar değerli değil ama müminlerin gözünde hiç taviz verilemez noktada duruyorsa bir çelişki var. Bu çelişki ne yapıyor bizi? Rabbimizden uzaklaştırıyor. Kardeşler, hadis-i şeriflere baktığımızda dünyevileşmenin ilk izleneceği yer insanlardan haya duygusunun kalkması olduğunu görüyoruz. Banka sayısı artmadan önce hayalı insan sayısı azalmış olması gerekiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte ashabına Allah'tan utanın, hakkıyla utanın, haya edin demiş, buyurmuş. Sahabeden biri de, ya Resulullah bizde bir hayasızlık görmedin değil mi, yani utanıyoruz biz, yüzümüz kızarıyor. Öyle değil buyurmuş sallallahu aleyhi ve sellem Efendim. Haya o değil. Kafanızda ne varsa, göz, kulak, dil, burun, onlar utanmanın etkisiyle yaşasın. Mide sisteminiz, karnınızda ne varsa utandığınız oradan belli olsun buyurmuş. Ne demek bunlar? Yani senin gözün
haram görmüyorsa utanıyorsun demektir. Be adam, niye çaldın bunu dendiğinde elbette yüzün kızaracak. Haram bir iş, Allah'ın haram ettiği bir iş senin kulağına söz olarak girmemeli. Sen hayalı bir müminisen. Sözünden belli olmalı. Hayalı bir müminin midesindekiler dışarı çıkarılacak olsa, laboratuvara konacak olsa, haram yoktur o gıdada. Çünkü hayalı bir mümindir bu. Dünyevileşme girebilmesi için bir eve, o evde 20 yaşında genç bir kızın 70 yaşında babasının önünde ayak ayak üstüne atma cüreti gösteriyor olması lazım. Dünya önce önünde engel gördüğü hayayı kaldırarak girer. Çünkü insanların gerek birbirlerine karşı, gerek Allah'a karşı hayaları, utanmaları devam ettiği sürece dünya oturacak yer bulamaz camilerde. İnsanların meclislerinde oturacak yer bulamaz. Bunun için biz dünyanın içimize sızıp dünyalık Müslümanlar haline getirmemesi için bizi bankalarla ve benzeri filanca kötü yerlerle uğraşmadan önce biz dünyalık adamlar adayı olup olmadığımızı test etmemiz gerekiyor ki bu da ancak içimizdeki haya duygusunun %100 baki olup olmadığı ile ilgilidir. Kardeşler, İkinci olarak da dünyevileşme içimize nasıl sızıyor bunu konuşuyoruz. Böylece tedbir de alacağız. Esma-i Hüsna'sı ile Allah'a imanda sıkıntı baş gösteriyor dünyevileşmeden önce. Ne demek? Allah bir, bir. Amenna ve saddekna. Yarattı, yarattı. Cennet onun. Cehennem onun. Peygamber gönderdi, gönderdi. Bu caminin kenarında Esma-i Hüsna diye bir şey var. Oo, o da Allah. He, güzel. Peki orada Er-Rezzak yazıyor. Rızkı Allah verir. He, öyle. Peki sen maaş alamasan ne olur bu ay? Ölürüm açtan. Sen Allah'ın kulusun. Allah da Rezzak. Ne oldu? Şeyi yok bu işin. İman zafiyeti. Orada Esma-i Hüsna'da El Müdebbir yazıyor. El Muheymin yazıyor. El Aziz, El Kahhar yazıyor. Yani işleri idare eden Allah'tır. Otoritenin sahibi Allah'tır. Her dediği olan Allah'tır. Düşmanlarının ipini uzatan Allah'tır yazıyor. Biz filanca şer güçle uğraşabilir miyiz? Ya, o kudretimiz olmaz. Adamların çok teknolojisi var. Peki teknoloji ve Allah hangisi? Allah büyük ama teknoloji güçlü. Buna iman denmez. Buna iman denmez. Dünyevileşme girerken önce imanımızın içini oyuyor. Yoksa dünyevileşme Balkanlardan gelen bir rüzgar çeşidi değildir. Balkanlardan rüzgar geldi, Trakya'da kar var, İstanbul'da Rodos var, fırtına var, gemiler yol alamıyor. Böyle bir hikaye değil bu. Ya nasıl bir hikaye? Önce zemin hazırlıyor şeytan. Bir asır, iki asır, üç asır zemin hazırlıyor. Böyle bir mesele varken seni filan mezhep miydi, filan alim miydi diye ayrıntılarla meşgul ediyor 50 sene, 100 sene. O arada Esma-i Hüsna'ya, Allah'a bütün ayrıntılarıyla imanın senin çürümeye başlıyor. Sonra da ilk Balkanlardan gelen rüzgarla yere yatırıyor seni. Dünyevi bir adam oluyorsun. Bunları ben kazandım sözü Karun'un ağzında böyleydi. Biz bunu ne diyoruz? Teknoloji bunu gerektiriyor diyoruz. Sosyal medya yaptı bu işi oluyor. Sosyal medya. Karun da ne demişti? Ala ilmin indi. Benim tekniğim ne oldu bu işler demişti. İlla adının Karun, illa da imtihanın para olması gerekmiyor. İşte altı böyle oyuluyor. Üstüne de sistemini şeytan bu şekilde kuruyor. Kardeşler, dünyevileşmenin en ağır alt tahribatından birisi de tuğlu emel, eski ulemanın

deyimiyle uzun vadeli projeci olmaktır. İbadete gelince farzlarla sınırlı. Yatırıma, paraya gelince dünyanın da uzayda da arsa kapacak. Halbuki dünya 3 günlük.

geldiğine şükredip hemen Rabbine doğru yol almaya hazırlanmak gerekirken hala dünyaya yatırım yapmak, imtihanın dünyevileşme boyutunun karşımızda olduğunu gösteriyor. Kardeşler, dünyevileşmenin altımızı oyduğu sistem nasıl işliyor sorusuna vereceğimiz cevaptan birisi de israftır. İsraf, suyu boşa akıtmaktır da elbette. İsraf, sofraya dökülmüş ekmek kırıntılarını çöpe atmaktır da elbette. Ama asıl israf 24 saati dakikalara bölmeden yaşamaktır. Asıl israf budur. Ömrünü israf eden birisi, yani günü saatle yaşayan, dakikayla yaşayamayan, hatta ve hatta yaşlandıkça artık biz 40'ı geçtik, dakika çok yüksek bir limit, artık saniyelerle hesap etmemiz lazım hayatı diyemeyen bir insan salmıştır kendisini. Fırtınada sen kendini salınca da rüzgar seni istediği tarafa savuracak demektir. İsraf elbette suyun, ekmeğin, elektriğin israfıdır. Elbette, ama onlar israfın en ucuz şeklidir. Bedeli ödenebilir şeklidir. Çöpe attığın ekmeği kediler bulup yer, bir de sadakan olur belki senin için. İsraf ettiğin ömrün, israf ettiğin çoluk çocuğun, yani Allah'ın büyük bir proje için yarattığı çocuklarını sen kısır bir projede öldürüyor olman gibi suçlar, bu ümmetin gitgide dünyanın içinde bir mengenede sıkışmış bir nesne gibi sıkışıp kaldığını gösteriyor. Biz dünyevileşmeyle uğraşmak için, bundan sonra kimse batıya gitmesin, seyahate gitmesin, oradan bize dünya hastalığı getiriyor demeye gerek yok. Dünya batıda doğuda aynı aslında. Onlarla bizim aramızda çok bir fark yok. Altımızı oyuyor. Allah'tan, kuldan utanma kayboluyor. Tuğlu emel dediğimiz uzun hayaller peşinde koşuyoruz. Allah'a imanımızda sıkıntı oluşuyor. Ama camide namaz var. O ayrı bir konu. Namaz ayrı. Fakat hatta o namazın üzerinden küçük bir iman testi de yapabilirsiniz. Efendi, sen burada öğleyi kıldın mı? Kıldım. Kim için kıldın? Allah için. Sana Allah ne verecek? Cennet diyor, vereceğim. Sen bu öğleyi kıldın. Cennete gidecek misin? Nerede cennet bizde? Hani öğle namazı cennet demekti? Niye güvenmediğin bir senedi imzaladın sen? Öğleyi kılın, cennet vereyim dedi Allah. Kur'an'ında dedi, peygamberi dedi aleyhissalatü vesselam. Sen de buna inandın, güya camiye geldin. Şimdi cennete gidebilir misin caminin merdiveninde düşüp ölsen? Yok canım, biz kim, cennet kim? Bu itimat sıkıntısı işte. Bu itimat sıkıntısının başka bir adı da iman eksikliği oluyor. İmansızlık demiyorum. Sahabe ile aramızdaki farkı ölçüyorum. Bir sahabi iyi de şu öğleyi kıldın ey filan oğlu filan, şimdi burada öldün, neredesin? Rabbimin cennetindeyim diyecek. Bitti. Niye? Çünkü şöyle bir inancı var onun. Rabbim bana kıl namazı, cennet vereyim sana dedi. Ben de kıldım, verecek. Allah sözünden caymaz. Sevban ne var ne yok, Sevban diye Peygamber aleyhisselam kendisine sorduğunda, iyiyim ya Resulullah, çok iyiyim, akşam Rabbimin arşındaydım dedi. Cennetteydim, hurilerle beraberdim. Ne diyorsun Sevban sen, ne anlatıyorsun, neredeydin sordum sana, sen cenneti, evet ya Resulullah, Rabbimin ayetlerini okudum, gözümü kapattım, kendimi Rabbimin yanında hissettim. Sahabi, iman, madem ki peygamber Kur'an okurken Rabbinizle konuşuyorsunuz diyor. Ben de Kur'an okuyorum, Rabbimle konuşuyorum. Ya bizim okuduğumuz Kur'an başka. Hayrola, Avrupa'dan gelmiş Kur'an mı okuyorsun sen? Ne demek senin okuduğun Kur'an başka? Madem başka Kur'an okuyorsun, orijinal Kur'an'a geç. Madem böyle bir sıkıntı var. Bütün bunların temelinde kardeşler, asırlarca uyuyor şeytan.
nesilden nesile geçecek.

0: bir şekilde oyma yapıyor. Biz önceki nesli aman büyük şehire git, köylerde hayat kalmadı ha, öküzle uğraşırsan aç kalırsın diyen bir nesil olarak bulduk. Şimdiki nesilde o öküzden kaçan nesil olarak aman diploman olsun yoksa aç kalırsın, işsiz kalırsın, evlenemezsin, evlensen çocuğun olsa, çocuğun olsa kütürüm doğar, aman aman aman aman diye bir sonraki neslede bu öküzden, diplomadan kaçıp gelen neslede bir sonraki nesle ne demek lazım? Yaşayamazsın, çabuk intihar et. Yaşayamazsın başka türlü. Çünkü kaçacak bir yer kalmadı. Uzaya da gidecek kadar bilet alacak parası yok. Ama Allah'a iman edenler bir dilim lokma bulunmadığı gün bile yaratan düşünsün beni dediler. Okudular Kur'an'ı. Sadakallahul azim dediklerinde telefonu kapatır gibi görüşürüz deyip kapatır gibi Rableriyle telefon görüşmesi yapar gibi Kur'an okudular. İş imandan geçiyor. İman zayıfladıkça dünya geliyor. Dünyayı kovdukça oraya Allah geliyor. Bu tercihi bu şekilde yapacağız. Velhamdülillahi Rabbil alemin.
1: Hayat Rehberi. Hazırlayan ve sunan Nurettin Yıldız.

0: Hayat rehberi sona erdi.
1: www.yıldızfm.com
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

ben Yunus'u biçareyim. Aşk elinden avareyim, baştan ayağa yâreyim. Gel gör beni aşk neyledi, gel gör beni aşk neyledi, gel gör beni aşk neyledi, derde giriftar eyledi.

Evladının acısıyla yanan bir anne kalkıp uzatırsa dergahına titreyen ellerini, bu tevbemi sunuyorum o ellerle birlikte. Gecenin bir vaktinde herkes istediğiyle, sevdiğiyle hemhalken, yetim kalmış bir yürek sessiz sessiz ağlarken, bakarsa bir an olsun yıldızsız gökyüzüne ve melekleri inleten bir edayla seslenip, Allah derse derinden ve lebbeyk nidaları gelirse göklerinden, o öksüz haykırışa katıyorum tevbemi. Günahları yüzünden mahkum olur ya insan, kimse görmesin diye, görüp gülmesin diye kirlenen ellerini kapatır ya yüzüne ve günlerce acıyla inim inim inler ya, vicdanından yükselen alev gibi bin sesle, uykusuz gecelerin ışıdığı zamanda, karanlığın gündüze yakın olduğu anda, secdelere kapanıp, Ya Rabbi, ben pişmanım, ben pişmanım ey Rahman, diyerek geçer ya kendisinden, o pişman baygınlığa sunuyorum tevbemi. Rahmeti yok etmek için yola çıkan Ömer'in, kız kardeşine karşı bazen şefkatli abi, bazen güvenli baba Hattaboğlu Ömer'in eline bulaştığı kardeşinin kanıyla, sonra aynı Ömer'in peygamber nazarını gözleriyle içerken günahlara döktüğü inci taneleriyle süslüyorum tevbemi. Kendisinden başka ilah olmayan Sübhan, zalimlerden oldum ki merhamete muhtacım. Huzuruna alsan da beni böyle perişan, benim hakkımda olan hükmün başımda tacım. Simsiyah ve pis köle diye hakaretler var Habeşli'nin gözlerinde. Güneş batmayı hiç bu kadar istememiştir. Çöl serinliğe böylesine hasret duymamış ve bir taş pamuk kadar hafif olmayı bu denli istememiştir. Çünkü bir Bilal vardır ortada ve kucağında bir kaya. İnkar tekliflerine ızdırap yüklü o dil, taptaze bir ruhla cevabı dillendirir. Allah bir, Allah bir. Kumların üstündeki o simsiyah bedenden dökülen terlerle yıkıyorum tevbemi. Savaştan dönen Nazlı Nebi, üstü başı toz toprak içinde, onu bu halde merhamet timsali kızı Fatmatüz Zehra görünce gözyaşlarına engel olamaz. Bir yandan babacığının yüzünü gözünü siler, bir yandan da anne gibi konuşur. Seni yaradana kurban olayım, sana böyle ne yaptılar? Ey Fatıma! Yakışmasa da bu varlık o ismi anmaya, seni her anışta anne dedim. Fatıma annem dedim. Bir menekşem var şimdi, ismini Hüseyin koydum. Ona her su verişte içimin Kerbelası serinler. Sonra sen sanki tebessüm edersin ötelerden. Senin o güzel ismine katıyorum tevbemi. Ah Taif, dünya kendi haline bırakılsa dönmezdi. İyice yaklaşarak kavururdu dünyayı, güneş kendi haline bırakılsaydı eğer. Toprak parça parça bölünür, Taif denen noktada dağlar dümdüz olurdu. O evet deseydi eğer. Bin bir umutla gelen göklerin sevgilisi, yerlerin efendisi sızıyı yudumladı. Ve gök

0: sürekli ağladı. Ona atılan her taş sonsuza dek mahzun kalacak. O bir evet deseydi sineler çatlayacak, Taif yok olacaktı. Ama kanlar içinde ellerini kaldırıp Allah'ım dedi Resul. Bir anda her şey sustu. İsrafil doğruldu, Mikail doğruldu, Azrail'de pür dikkat ve hüzün Cebrail'de. Melekler ihtizazda, işaret bekliyor arş. Kainatta tek ses yok. Çünkü arşa doğru uzanan bu eller Muhammed'e aitti. Ve biliyor ki alem o ne istese olur. Sema biliyor ki reddedilmez isteği. Allah'ım dediyse Habib, hele acı içinde, gözlerinde yaş, baktıysa maveraya, kanı donar dünyanın, Ukba'nın donar kanı. Açıldı son Nebi'nin nurdan nur dudakları ve seslendi yani. Allah'ım, acziyetimi sana şikayet ediyorum. Sana şikayet ediyorum acziyetimi. Kainatı titreten bu şefkat seslenişiyle sunuyorum tevbemi. Kendisinden başka ilah olmayan Sübhan, zalimlerden oldum ki merhamete muhtacım. Huzuruna alsan da beni böyle perişan, benim hakkımda olan hükmün başımda tacım. Allah'ım, günahkar bir sesleniştir bu. Günahların yükselemeyeceği yüce katına. Şanın ne yücedir senin ki, mülk elindedir. Ve sen her şeye kadirsin. Kudretin her şeye galiptir. Ve sen çok bağışlayansın. Yedi göğü birbiriyle ahenk içinde yaratan sensin. Dünya semasını kandillerle süsleyensin. Senin ilmin en gizli işlerin bütün inceliğine nüfuz eder. Sen her şeyden hakkıyla haberdarsın. Haberdarsın benden, dünümden, bugünümden ve yarınımdan. Bir ömrü işte böyle yele verdim, savurdum. Şimdi pişman, perişan gelip duaya durdum. Geçmişi ve geleceği yüreğime aldım da kendimi avuttum, nefsimi unuttum. Kalbimin cennetinde nefsime uyan Adem, o yüce dergahına gözlerimden seslenir. Ve Nuh toplar kalbimde ne kadar duygu varsa, nefsimin tufanından korumaya çalışır. İbrahim'in ateşe atıldığı mancınık yüreğimdedir benim. Eyyub bana sabreder. Kendisinden başka ilah olmayan Sübhan, zalimlerden oldum ki merhamete muhtacım. Huzuruna alsan da beni böyle perişan, benim hakkımda olan hükmün başımda tacım.
1: Haber, mizah, duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
2: Yıldız Efendi.
1: Yok bizde, yok. Yok bizde.

0: Kardeşlerim, muazzez müminler, İslam, İslam'dır. Allah Azze ve Celle onu nasıl vaz ettiyse, nasıl indirdiyse öyle anlamalı, öyle hayatımıza tatbik etmeliyiz. Aksi bir ameliye, aksi bir yol belirlemek Allah Azze ve Celle'ye din öğretmek olur. Kur'an-ı Kerim bize bu hakikati kul etuallimûne allâhe bidînikum, Allah'a dininizi mi öğretiyorsunuz diye zemmeder. Hadiseyi şöyle tasavvur edin. 200 bin lira verip bir araba alsanız, en iyi arabalardan birini alsanız, fakat o arabanın içindeki aletlerden, edevatlardan bir tanesi eksik olsa, motoru olmasa ya da yağı olmasa, mazotu olmasa, benzini olmazsa o araba gider mi, gitmez. Şu kadar para verdiniz, aldınız. Eğer tekerlerinden bir tanesi yoksa, 200 bin lira, 500 bin lira ödeyerek aldığınız arabadan istifade edemezsiniz. İstifade edebilmeniz için onun bütün aletleri yerli yerinde olacak. İnne dîne indallâhil İslam. İslam'dan dünyada ve ahirette müminler, Müslümanlar fayda görmek istiyorlarsa, Allah Teala bu dini nasıl emrettiyse öyle yaşamaya memurlar, mecburlar. Eğer İslam'ı öyle yaşarsak o zaman Allah Azze ve Celle dualarımıza icabet edecek. Ramazan-ı Şerif'teyiz. Cenab-ı Hak bize orucu anlatırken, يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا diye başlıyor. Yani diyor ki, şu sıcak günlerde orucu sadece imanı olanlar tutabilir. Devam ediyor. İki ayet sonrası, شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذ۪ي اُنْزِلَ ف۪يهِ الْقُرْآنِ. Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında nazil oldu. Yani oruçla Kur'an-ı Kerim arasında derin bir irtibat var. Hemen sonraki ayeti kerime, ve izâ se'eleke ibâdî annî fe innî karîb. Ya Muhammed, sana kullarım benden soruyorlar, söyle ki onlara yakınım. Yani dualarına yakınım. Darda olduklarında, zorda olduklarında onlara icabet ederim. Oruç Rabbim bize icabet etsin diye tutuyoruz. Namazları Rabbim bize icabet etsin diye kılıyoruz. O halde namazın, orucun gayesini bize anlatıyor sonraki ayet. Ve izâ se'eleke ibâdî annî fe innî karîb. اُجِيبُوا دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. Bana dua edenin duasına icabet ederim. Fakat فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, ey kullarım siz de bana icabet edin. Falan daireye memur alacaklar. Size bir forum verdiler. O forumdaki maddelerden bir tanesi eksik olsa oraya kabul etmezler. Giremezsin. Bir taneden bir şey olmaz desen de onlar bunu ciddiye almazlar. Bir devlet dairesine girebilmek için hangi evrakları istiyorlarsa formu dolduracaksınız. Evraklarla gidecek, müracaat edeceksiniz. Kainatın sahibi buyuruyor ki, kullarım ben size yakınım. Yani dualarınıza icabet etme noktasında yakınım. Fakat فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, siz de bana icabet edin. Evinizde babalar olarak o çocukları alın. 5 yaşında, 7 yaşında, 8 yaşında onlara Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ı öğretin. Allah Azze ve Celle'nin azametini anlatın onlara. Eğer siz bunu yaparsanız, فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, bana icabet ederseniz, 70-80 yaşına geldiğinizde Ayaklarınız bedeninizi taşıyamıyor artık. Mecaliniz kalmamış, derman kalmamış sizde. O halde o çocuklar elinizden tutup sizi kapı dışarı etmeyecekler, atmayacaklar. 70 yaşında yaptığınız dualara Allah icabet edecek. Eğer sen bir baba olarak o yavru 7 yaşındayken Allah Azze ve Celle'nin emrine icabet ettiysen, ona Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı öğrettiysen, 70 yaşına gelince o çocuk seni kapı dışarı yapmaz Müslüman. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Ben onlara icabet edeceğim buyuruyor devamında. اُجِيبُوا دَعْوَةَ الدَّاعِي اِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. Ben size icabet edeyim ama onlar da bana icabet etsinler. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. Bana icabet etsinler buyuruyor Allah Azze ve Celle. Bir adam düşünün, sabahtan akşama kadar oruç tutuyor. Ben oruçluyum diyor. Orucunu açıyor. Sonra ailesini, çocuklarını orada bırakıp o halde kahveye, kumar oynamaya gidiyorsa, okey oynamaya gidiyorsa, zarları atmaya gidiyorsa, o adam oruç bir emanetti. İnne savme emanetun. O emaneti koruyacaktı. Hani yukarıdan aşağıya anlatıyordu ya, Ramazan, sonra Kur'an-ı Kerim, sonra ve idâ se'eleke ibâdî annî fe innî karîb. Allah Azze ve Celle ben o kullarıma yakınım buyuruyordu. Dualarına icabet ederim. Ama onlar bana icabet edecekler. Peki Müslüman kardeşim, Allah'ın kulu, oruç sende emanet. Kahveye gidiyorsun, oyunları alıyorsun, kağıtları alıyorsun, zarları atıyorsun. Yarın kıyamet olacak. El yevme nehtimu ala affahihim ve tükellimuna eydihim ve teşhedü erculuhum bima kanu yeksibun. Ağzını mühürleyecekler. Ellerin konuşacak, ayakların konuşacak. Ya Rabbi diyecek. Bu adam sabahtan akşama kadar oruç tuttu. Ama akşam kahvehaneye gitti. Akşam oyun oynadı. Akşam zarları attı. Ya eyyühellezine amenu innemel hamru vel meysiru vel ensabu vel ezlamu rizsun min ameli şeytan. İçki, kumar, falokları, dikili taşlar, hepsi şeytanın ameliyesi. Şeytan sizi Allah'a isyana davet ediyor. Eğer siz oruca sahip çıkarsanız, biz gereğini yaparsak, Rabbimin emirlerini yerine getirirsek, dualarımıza o zaman karşılık verecek. Fakat formu doldurmadan, gittiğiniz bir yerde sizi nasıl kabul etmiyorlarsa, Allah Azze ve Celle eğer o kulluk formundaki emirleri, talimatları yerine getirmediysek, o kapılar açılmaz kardeşim. Dua dua Allah Azze ve Celle'ye yalvarsak, fiili noktada Rabbime yönelişimiz yoksa, o kapılar açılmaz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ashab-ı kiram radıyallahu anhum efendilerimizi, Cenab-ı Hakk'ın bütün emirlerini, talimatlarını yerine getirmeye davet etti. Bunları yapacaksınız, yerine getireceksiniz. Ondan sonra ellerinizi kaldıracaksınız. İnnemâ ya'muru mesâcidallâhi men âmene billâhi vel yevmil âhir. Müminler mescitleri sadece onlar imar eder buyuruyor Allah Azze ve Celle. Onlar da Cenab-ı Hakk'ın emirlerini, talimatlarını fiili olarak yerine getirecekler. Ondan sonra dua edecek, ondan sonra ellerini açacaklardı. İmam Buhari rivayet ediyor. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma oğluyla talebesine diyor ki, gidin Ebu Said'in el-Hudri size Allah Resulü Aleyhisselam'ın hadislerini anlatsın. Gittik diyorlar. Ebu Said'in el-Hudri bahçesindeydi. bize Allah Resulü Aleyhisselam'ın sözlerini anlatır mısınız dedik ona. Yani düşün kardeşim, Rabbimin huzuruna gidince senin de benim de karnemi verecekler. İkra kitap ekleyecekler. Al bu senin dünyada karnen. O karnende evinde kaç defa kaç saat oğluna kızına Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı anlattın. Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini okudun. İşte oraya giderler. Üzerini hemen değiştirir. Kıyafetini üzerine alır. Allah Resulü Aleyhisselam'ın hadis-i şeriflerini okumaya başlar. Bir yere gelir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'de mescidini yapıyorlar. Künnâ nehmilû lebineten lebine. Bizler diyor birer taş taşıyorduk. Fakat Ammar'un, Ammar, Allah Resulü Aleyhisselam'ın öğrencisi Ammar, annesi Sümeyye şehit olan Ammar, babası Yasir, o da şehit olmuştu. Bizler orada birer tuğla taşıyorduk ki Ammar'un lebineteyni lebineteyn. Ammar üzerine iki tane kelpiç almış, ikişer ikişer taşıyor. Yani gücün ne kadara, kuvvetin ne kadara yetiyorsa onu Allah yolunda harcayacaksın, sonra dua edeceksin. Formu doldur. Efendimiz Aleyhisselam onu o halde görünce yanına geldiler, üzerinden tozları siliyorlar. Tozları silerken buyurdular ki "Vay Ammar, taktuluhul fi'atul bagiye." يدعوهم الى الجنه ويدعونه الى النار. Vah Ammar, vah Ammar, onu asi bir topluluk şehit edecek. Ammar onları cennete davet ediyor, onlarsa Ammar'ımı cehenneme çağırıyorlar. Annesi şehit, babası şehit. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. Allah Azze ve Celle onlar bana icabet etsinler, emirlerimi yerine getirsinler. Anne Ebu Cehil'in karşısında durur şehit olur, baba şehit olur, oğul Ammar. Peygamberin mescidi yapılırken taşları ikişer ikişer taşır. Yani kardeşim, bu Allah Resulü Aleyhisselam'ın buyruğu kıyamete kadar geçerli. Sen öğretmen olarak bu ümmeti kurtaracak çocuklar bunlar olsun diye çalışırsan, doktor olarak çalışırsan, mühendis olarak çalışırsan, öğrenci olarak 1'e 2'ye 3'e sabaha kadar uykusuz gecelerin olur çalışırsan, bu yolda terlersen, dün Ammar'ın terini, dün Ammar'ın tozunu silen Hazreti Muhammed Aleyhisselam, Salahaddin ol, Alparslan ol, Fatih ol, kıyamet günü senin de terini silecek Allah'ın inayetiyle. Onu gösteriyor. Bu yola gel. Sen sana düşeni yap. Fel yestecibu li. Onlar bana icabet etsinler, ben dualarına icabet edeyim. Sözünle icabet edeceksin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hasan bin Sabit'e, Hasan, Allah Resulü'nü müdafaa et. Eşime sövüyorlar, kızıma sövüyorlar, kitabıma sövüyorlar Hasan. Efendimiz aleyhissalatu vesselam Hasan bin Sabit'i Medine'de minbere çıkarır. Sonra ellerini kaldırır. Allahümme eyyidhu bi ruhil kudsi. Ya Rabbi, İslam'ı diliyle, İslam'ı sözüyle müdafaa eden Hasan bin Sabit'i Cibril-i Emin'le teyit et Allah'ım. Sen yazıyorsun, sen çiziyorsun, sen konuşuyorsun, sen esnafsın, yanındakine Allah ve Resul davasını anlatıyorsun, oğlunu anlatıyorsun, kızını anlatıyorsun, etrafındakilere Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı anlatıyorsun, Allah'ın ayetlerini anlatıyorsun, oğluna, kardeşine, arkadaşına Ramazan günü kahveye gidip zarları alıp atarak Allah'a isyan etme diyorsun. Yapma Müslüman, gitme. Oruç emanetti, oruca sahip çık diyorsun. Eğer bunu yaparsan Peygamber Aleyhisselatu Vesselam Hasan'a dair yapmış olduğu dua senin için de geçerli Allah'ın inayetiyle. Rabbim senin kalemine, senin sözüne öyle zafer sözler verecek ki o sözler sana cennetin kapılarını açacak. Sen uğraşacaksın, sen terleyeceksin. La da'akum lima yuhyikum. Ey iman edenler, Allah'a ve Resulüne sizi davet ettiği zaman onun davetine icabet ediniz. Size hayat vermek için çağırdığı zaman dua ediyoruz. Eğer dualarımıza Rabbim icabet etsin istiyorsak, o zaman o formu doldur. O forma bak. Eve gidince Kur'an-ı Kerim'le yüzleş. Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetiyle yüzleşelim. Ashab-ı kiram radıyallahu anhum efendilerimizle yüzleşelim. O forumdaki emirleri ne kadar yerine getirdik, ne kadarını yerine getirdiysek, işte o zaman Allah Teala dualarımıza icabet edecek. Ashab-ı kiram o formu doldurdular. O emirleri yerine getirdiler. Orada eksik bir madde bırakmadılar. Alparslan o formu doldurdu. Salahaddin Eyyubi, Sultan Fatih, Yavuz askerleriyle, milletiyle o formu doldurdular. Sonra ellerini kaldırdılar. Allah Azze ve Celle onların dualarına icabet etti. Ey iman edenler, bir asırdır yeryüzünde ağlayan Müslümanlar, bir asırdır şeytanın tuzaklarına mahkum, mağlup olanlar, evlerinde yarışma programlarına, dizilere, ekranlara mağlup olan Müslümanlar, sokaklarda mini eteklere ülkesi mağlup olan Müslümanlar, sahilleri anadan uğrayan kadınlarla dolu olan Müslümanlar, اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ. Bize hayat vermek için Allah bizi davet ediyor. Hazreti Muhammed Aleyhisselam bizi bekliyor. Eğer ashab-ı kiram gibi radıyallahu anhum Allah ve Resul buyruklarına koşarsak, Ammar gibi herkesin bir taş taşıdığı yerde öğretmen, doktor, mühendis, esnaf, köylü, kadın, erkek, Allah'ın dini hakim olsun diye ikişer taş taşırsak, Hassan bin Sabit gibi insanların yakasına yapışıp Rabbime Allah'a ihanet etme kardeşim bu yola gel diye onları güzel sözlerle bu yola davet edebilirsek, Yavuz gibi ellerimizi kaldırdığımız zaman Allah Azze ve Celle o zaman bizim duamıza da icabet edecek.
1: www.yıldızfm.com
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

İzmir için öğle namazı vakti. İzmir için öğle namazı vakti.

0: kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: Sultan Ahmet Han'ın evladı Sultan Abdülhamit Han'ın kainatın iftihar tablosu olan Resul-i Kibriya'ya nazmettiği bu şiir Mescid-i Nebeviye'ye nakşedilmeye müstahak olmuştur. Hicri 1191. Ey sultanım efendim, ya Resulallah, tut ellerimi. Senden başka kimsem yok. Ne bir dayanağım, ne de bir beklentim. Yoktur benim için senden başka dayanak. Sen hidayet nurusun her mekanda, her oluşta. Sen yağmurun özüsün, yağmurun hası, aslı. Ey yaratılanlar arasında itimat edilenlerin en hayırlısı, güvenilirlerin en hayırlısı, kastedilenlerin. Sen hiç şüphesiz tüm mahlukatın inayet pınarısın. Sen mahlukatı doğruluğunla hidayet edensin. Ey hamd makamına, makamı mahmuda tek olarak yükselen, ey parmaklarından fışkırırcasına nehirler akan, mededîle ordusunu kana kana suya doyuran. Beni bir zulmet, bir zillet kapladığında bir korku sarar. Derim ki o zaman, ey saadatların efendisi, dayanağım, mesnedim, kurtuluş ümidim, zilletlerimden dolayı şefaatçi ol. Rahmeti bol olan Rahman'dan, ebediyetimde dahi mazhar olamayacağım bir nimetle ihsan buyursun bana. Ebediyete kadar bana rıza gözüyle, razı olduğu bir gözle nazar kılsın. Günahlarımı, hatalarımı sonsuza dek merhametiyle setreylesin, örtbas etsin, merhamet etsin, şefkat etsin, affıyla sarsın, sarmalasın beni. Çünkü ben yapayalnız olamam, efendim, seyyidim, vesile kıldım seni. Tüm insanlar arasından seçilmiş olan Muhammed Mustafa'yı, yüce cemal sahibi olan Allah'tır onun yaratıcısı. Gönderilen peygamberlerin hepsinden daha da yüce, insanlığın hazinesi o. Onunla iltica ettim, onunla sığındım. Umarım ki Allah mağfiret eder beni. Budur benim zannım ve itikadımda olan. Ömrümün sonuna dek onu methü sena etmek, onu övmek şen'imden, halimden, adetimden zail olmaz. Dilim onu methü sena etmekten, onu övmekten asla vazgeçmeyecek. Resul-i Ekrem'e olan sevgim, arşın ve mülkün sahibi olan Allah indinde dayanağım, kurtuluş ümidim. Üzerine olsun, sonsuza dek yok olmasın, sonsuz ve sayısız.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
2: Kardeşlerim, muazzez müminler,

Allah Resulü Aleyhisselam'ın ashabı radıyallahu anhum radu an. Onlar Allah Azze ve Celle'den, Allah Azze ve Celle onlardan razı oldu. Allah Teala'nın razı olması demek, onların ehli cennet olması demek. Çünkü onlar yolu, hayatı, hayatın esaslarını Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan aldılar. Aldılar, hayatlarına tatbik ettiler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dünyadan ayrılırken onları nasıl bıraktıysa, ashab-ı kiram radıyallahu anhum Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la buluşuncaya kadar, yeryüzünden ayrılıncaya kadar o hayata sadakat gösterdiler, vefa gösterdiler. Efendimiz Aleyhisselam'ın yolunda, onun izinde yürüdüler. Onlardan bir tanesi Ebu Zer radıyallahu anh Efendimiz. Caiz el-Beyan ve Tibyanından naklediyor. Diyor ki, Hazreti Osman zamanı fitne sağda solda belli vilayetlerde baş kaldırıyor. Hazreti Osman radıyallahu anh yanında Ebu Zer Hazretleri var. Uzaktan doğru bir kervan onlara doğru geliyor. İnsanlar kervan beklerler. Kimine yağ getirecek, kimine tuz, kimine helva getirecek, kimine şeker getirecek, un getirecek. Onlar kervanı gördüğü zaman şehirde bir bayram havası olur. Kervan onlara doğru ilerleyince Hazreti Osman radıyallahu anh Ebu Zer radıyallahu anh Efendimiz'e sorar. Ebu Zer der, şu kervanın ne taşımasını isterdin? Neyi arzulardın? İçinde buğday olsa, arpa olsa, altın taşısa, gümüş taşısa, sana bunları getirse, sen bunlardan hangisini arzular isterdin Ebu Zer diye Ebu Zer'e sorar. Ebu Zer radıyallahu anh Efendimiz der ki, ricalen misle Umar, Ömer gibi adamlar taşımasını isterdim o kervanların. Altınlar burada, gümüşler burada kalacak. Buğdaylar, arpalar, şekerler yenecekler, sonunda gübre olacaklar. Ama alemi İslam'ın şehirlerinde fitne baş kaldırdı. Cahiliye yeniden eski günlerine doğru ümmeti döndürüyor. İsterdim ki o kervan bize ricalen misle Umar, Ömer gibi adamlar, Ömer gibi kahramanlar getirse. Tirmizi rivayet ediyor. Allah Resulü Aleyhisselam buyuruyorlar ki, Erhamu ummeti bi ummeti Ebu Bekrin ve eşedduhum fi emrillah Umar. Ümmetime en merhametli olan ümmetimin içinde Ebu Bekir. Fakat benim ahkamım, İslam'ın ahkamı noktasında en hassas olanı Ömer, Hattab'ın oğlu Ömer radıyallahu anh. Ebu Zer diyor ki, ben de şimdi isterdim, arzulardım. O kervan bize Ömerleri getirse, üzerinde Ömer olsa. Kardeşlerim, fitne Hazreti Osman radıyallahu anh zamanında o kadar hakim olur ki sahabeyi kışkırtır. Hazreti Osman radıyallahu anh devlet başkanı, onun evini kuşatırlar. Günlerce kuşatma devam eder. Hazreti Ali radıyallahu anh çocuklarını, Hasan'ı, Hüseyin'i gönderir. Kapıda Hazreti Osman'ı bekleyin der. Fakat onlar kapıdan içeriye giremeyince Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh onun oğlu Muhammed'i aldatırlar. Önlerine alırlar, arkadan dolanırlar, çatıdan doğru Hazreti Osman'ın evine girerler. Hazreti Osman'ın sakallarını Ebu Bekir'in oğlu Muhammed tutar. Arkada eşkıyalar, katiller var.
Hazreti Osman'ın evine radıyallahu anh baskın yaptılar. O halde Osman radıyallahu anh Ebu Bekir'in oğlu Muhammed'i görünce ''Ersil lihyeti yebne ahi'' ''Kardeşim Ebu Bekir'in oğlu Muhammed seni kimler zehirledi?'' ''Baban Ebu Bekir seni 80 küsür yaşında Osman'ın sakallarını tutmuş halde görse Ebu Bekir sana ne söylerdi evladım Muhammed?'' der. Ama geriye dönemez. Çünkü eşkıya arkadan eve girmiştir. Hazreti Osman radıyallahu anh Efendimizin devri. Ebu Zer'e sorar. Ebu Zer der, şu kervan Medine'ye neler getirse, ricalen misle Umar, Ömer gibi adamlar getirsin, onlara ihtiyacımız var. Neden Ömer gibi adamlar? Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz diyor ki, bir musibet, bir bela geldiği zaman, üç defa Allah Azze ve Celle'ye hamd eder. Elhamdülillah, iz lem tekun fi dini, bu musibeti benim dinime, imanıma vermediğinden sana hamdolsun ya Rabbi der. İkinci defa hamd eder, elhamdülillah der. Ve iz lem tekun akbara minha, fitnelerin en büyüğünü vermediğinden sana hamdolsun Allah'ım. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz'e bela gelince üç defa hamd eder. Üçüncüde buyururlardı ki وَاِذْ اُلْهِمْتُ اَصَّبْرَ عَلَيْهَا Ya Rabbi, bu fitneye, belaya karşı bana sabrı, metaneti verdiğinden sana hamdolsun. Yani kardeşlerim, Ebu Zer radıyallahu anh neden Ömer gibi adamlar istiyor? Çünkü Hazreti Ömer radıyallahu anh fitnenin belini kıran büyük sahabi. Ona bela, ona musibet geldiği zaman hamd ediyor, diyor ki Elhamdülillah iz lem tekun fi dini. Ya Rabbi, bu belayı, bu musibeti benim dinime vermediğinden sana hamdolsun. Bir adam düşünün, namaz kılıyor, hacca giden bir adam, zekat veren bir adam. Fakat aynı adamın birileri ayağını kaydırıyor. Aynı adamı bir meyhaneden çıkarken görüyorsunuz. Aynı adamı elinde poşet rakı şişelerini taşırken görüyorsunuz. Aynı adamı deniz kenarında çıplak kadınlarla beraber görüyorsunuz. Aynı adamı fuhşiyatta, menhiyatta görüyorsunuz. Ömer radıyallahu anh diyor ki ya Rabbi, Ömer'e belalar, Ömer'e musibetler gelirse, Ömer belalara, musibetlere dayanır, tahammül eder Allah'ım. Ama bela Ömer'in dinine, imanına gelmesin ya Rabbi. Osmanlı'da büyük alimler vardı. Onların çocuklarını, evlatlarını, nesillerini aldılar. Kasıtlı olarak ilhadi ateist bir anlayışla yetiştirdiler. Bir kısmını onların meşhurlar, ünlüler olarak ekranlarda görüyorsunuz. Allah'la savaşıyorlar, peygamberle savaşıyorlar. Hazreti Ömer radıyallahu anh, ölüm gelsin, bela gelsin, musibet gelsin. Ama Ömer'in imanına, Ömer'in Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselama ittibasına zarar vermesin ya Rabbi diyor. Adamlar görüyorsunuz, namaz kılıyorlar, hacca gidiyorlar, oruç tutuyorlar, Ramazan-ı Şerif geliyor, iftar vakti, sokaklar, yollar boşalacak, pideyi, ekmeği ellerine alacaklar, iftar sofrasına gidecekler. Fakat onlar faiz musibetine yakalanmışlar. فَاَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Allah'ın ayetine, buyruğuna kulak vermiyorlar. Hazreti Muhammed'le sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Azze ve Celle ile savaşıyorlar. Kadınlar görüyorsunuz sokaklarda, namaz kılıyorlar belki
Ama üzerlerindeki kıyafetle, üzerlerindeki dış örtüleriyle daracık bedenlerini arz eden delikanlılara, gençlere bana bakar mısın? Benim ardımdan, benim peşimden gelir misin? Kıyafetle

kıyafetleriyle bunu söyleyen kadınlar göreceksin. Musibet, bela onun dinine, imanına gelmiş. Kur'an-ı Hakim'in şu kadar ayetine kulak vermiyor. 80 yaşında bir ihtiyar, pir fani, köyünde bir bayram günü araba sesi duyuyor. Araba yanına yaklaşınca arabadan 25 yaşında mini etekli torunu iniyor. Kahroluyor. Ya Rabbi diyor, şu gözlerimi kör etseydin de 25 yaşında oğlumun okutmuş olduğu yavrusunun Zeynep'inin şu halde mini etekle karşımda dolaştığını, arz-ı endam ettiğini görmeseydim ya Rabbi diyor. Musibet dine, imana gelmesin. Eğer bana gelecekse ona tahammülüm, sabrım var ya Rabbi. Eğer din ve imanıma gelmediyse ona hamdolsun Allah'ım diyor Ömer radıyallahu anh. İkinci olarak elhamdülillah. İz lem tekun ekbara minha. Musibetlerin en büyüğünü vermediğinden dolayı sana hamdolsun Allah'ım. Hazreti Ömer radıyallahu anh haçtan dönerken cübbesini serer, üzerinde ellerini kaldırır kainatın sahibine. Allahümme rızukni şehade. Beni şehadetle rızıklandır ya Rabbi. Ölümümü Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın şehrinde, onun beldesinde yap. Gelir Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimizi sabah namazında Ebu Lu'lu'ya adında bir kafiri hançerler. Hazreti Ömer radıyallahu anh Abdurrahman İbni Avf'ı tutar, mihrapta onun yerine geçirir. Bu haliyle Ömer şehit olsa siz Rabbimin huzurundasınız, namaz saflarınızı bozmayacaksınız. Onu söyler. Hazreti Ömer efendimizi evine kaldırırlar. Kendine gelince Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma'ya sorar. Abdullah der, araştır bakalım men kateleni. Beni kim öldürdü? Peygamberin mihrabında beni hançerleyen kim? Bak bakalım Abdullah der. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma çıkar. Bakar ki Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimizi hançerleyen Gulam-ı Mughire, Mughire'nin kölesi, Ebu Lu'lu adındaki kafir deyince elhamdülillah Ömer'in şehadetini bir Müslüman elinden vermediğinden dolayı sana hamdolsun Allah'ım diyordu ki, büyük musibeti vermediğinden sana hamdolsun. Eğer Müslümanın elinden olsaydı o zaman büyük bir musibet olacaktı. Kafirin elinden Ömer'e şehadeti veren Allah'a hamdolsun. 5 tane yavrum vardı, 4'ünü aldın, 1'ini bıraktın, sana hamdolsun. İşimi kaybettim ama evim duruyor, sana hamdolsun. Musibetin büyüğünün büyüğü var diyor Ömer radıyallahu anh. Müslümana, belalara, musibetlere karşı nasıl ayakta kalabileceklerini öğretiyor. Üçüncü olarak, bana belayı verdin fakat ona karşı sabrı da öğrettiğinden, kalbime onu ilham ettiğinden sana hamdolsun Allah'ım der Ömer radıyallahu anh. Kardeşlerim, alem-i İslam'a bakın. Bağdat'a, Şam'a, Kahire'ye, Doğu Türkistan'a, Arakan'a bakın. Şimdi orada kadınlara sorsalar, Hazreti Osman radıyallahu anh efendimizin Ebu Zer'e sorduğu gibi, ey kadın, şu kervanlar, kafileler ne getirsin diye sorsalar, gözleri önünde kızı kirletilen o kadınlar, en büyük musibet dinine, imanına gelen, İffeti 1 milyar 800 milyonluk alem-i İslam'ın gözleri önünde kirletilen o kadınlara sorsalar, şu kervanlar, şu donanmalar, şu gemiler, şu uçaklar buraya neler getirsin deseler, onlar diyecekler ki ricalen misle Umar, o kervanlar bize Ömer gibi adamlar getirsin, Ömer gibi kahramanlar getirsin.
Allah Resulü Aleyhisselam'ın gençleri, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın muazzez nesli,

0: Ömer gibi mazlumların, muzdariplerin en büyük bela, en büyük musibet, en büyük fitne, namuslarına, iffetlerine gelen o kadınlara kurtuluş haberini getiren Ömerler olmak ister misiniz? Bizler o Ömeriz ey mazlumlar, ey muzdaripler, geliyoruz. Allah'ın inayetiyle, lütfuyla size imdada geliyoruz demek ister misiniz? Sultan Abdülhamid Han Hazretlerinden sonra o fitnenin, o belanın kapısını kırdılar. En ağır belalar, musibetler Müslüman kadınlara, namusumuza, iffetimize geliyor. Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'e geldi bela, Kudüs'e geldi musibet. Bir Müslüman kadını İran'ın mecusileri alıyorlar. Ümmetin kızının ırzına 18 tane haydut bir Müslüman kadının iffetini kirletiyor. Allah Resulü Aleyhisselam'ın gençleri Ömer olmak ister misiniz? O halde bunun yolu Sabit bin Yezid radıyallahu anh diyor ki, İmam Buhari rivayet ediyor, Allah Resulü Aleyhisselam'ın mescidinde ayakta duruyordum. Bir taraftan bana doğru bir taş geldi. O taşın geldiği yöne baktım, baktım ki orada Ömer var radıyallahu anh. Hazreti Ömer buraya gel diye bana işaret etti. Yanına koştum, buyur dedim. Şu iki tane adamı buraya çağır dedi. O iki tane adama gittim, dedim ki Emirul Mü'minin Hattaboğlu Ömer sizi istiyor. Hazreti Ömer Efendimizin yanına geldiler. Hazreti Ömer radıyallahu anh sordu. Min eyne entuma, be adamlar siz nereden geldiniz, nerelisiniz? Min ehli Taif, biz Taifliyiz dediler. Hazreti Ömer Efendimiz de bir gazap hali buyurdular ki, eğer buralı olsaydınız size öyle bir acı tattırırdım ki, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidinde nasıl olur da onun kabrinin olduğu yerde siz sesinizi yükseltiyorsunuz? Peygamberin yanında nasıl yüksek sesle konuşuyorsunuz? Bir sefer gidiyor, Allah Resulü Aleyhisselam var. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimizin haylaz bir devesi. Devesini oğlu Abdullah'a vermiş. Oğlu Abdullah radıyallahu anhuma o deveye sahip çıkamıyor. Deve Allah Resulü Aleyhisselam'ın devesini geçince Ömer radıyallahu anh devesinden iniyor, oğlu Abdullah'ın yanına gidiyor. Abdullah diyor, la yetekaddemun nebiyye ahadun. Ömer hayatta olduğu müddetçe, şu can bu bedende olduğu müddetçe Abdullah, kimse Hazreti Muhammed'in önüne geçemez Abdullah diyor. Sahip çık devene. La yetekaddemun nebiyye ahadun. Ömer olmak istiyorsan kardeşim, Allah Azze ve Celle Kur'an'ında buyuruyor ki, ya eyyühellezine amenu, la tukaddimu beyne yedeyillahi ve rasulihi vettekullah. Allah'tan korkun, Allah'ın Resulünün önüne geçmeyin. Ya eyyühellezine amenu, la terfa'u asvatekum fevka savtin nebiyyi. Sesinizi peygamberin sözü üzerine yükseltmeyin. İnnellezine yaguzzune asvatehum inde Resulillah. Peygamberin sünneti, peygamberin sözünü duyduğunuz zaman susun. Ey sosyalist sus de, ey bu anlayışa sahip olanlar, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam konuşurken konuşamazsın. Allah'ın sözü üzerinde, peygamberin sözü üzerinde söz olmaz, olamaz de. Dışarıdan ona saldırıyorlar, içeriden adamlar var, Peygamber aleyhissalatu vesselamın sünnetine uydurulan din diyorlar. Buhari ile Müslim ile Allah Resulü aleyhisselamın sahih hadislerini ihtiva eden kitaplarla savaşıyorlar. Onlarla harp ediyorlar. Kardeşlerim, Allah Resulü aleyhisselamın öğrencileri Ömer olmak demek ilimde, fikirde, davada, siyasette, şeriatta, evde, hayatın bütün noktalarında ben varsam, ayaktaysam, yürüyorsam, yaşıyorsam Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın önüne geçemezsiniz ey zalimler diyeceksin. Müslümanız. Yalnız kalsak da ayaktayız. Ölene kadar senin yolunu bekleyeceğiz ya Resulallah. Senin nizamını, senin değerlerini, senin esaslarını hayata tatbik etmek için son nefesimize kadar bu gençler, öğrencilerin mücadeleye devam edecekler ya Resulallah. Bu yoldayız. Malımız, canımız, nefesimiz İslam nizamına, Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın yoluna, onun davasına feda olsun. Kardeşlerim, Ebu Zer'i düşünün. Ebu Zer radıyallahu anh Hazreti Osman'a ricalen misle Umar, bu kervan Ömer gibi adamlar getirsin diyordu. Şimdi en büyük musibet namus ve dinlerine gelen ümmetin mazlum kadınları diyor ki kervanlar bize Ömer gibi kahramanlar getirse, Ömer gibi Allah'ın nizamını yeryüzüne tatbik edecek ve bu dini koruyacak kahramanlar getirse, eğer Resulullah Aleyhisselam'ın nizamına, onun sünnetine Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz gibi sadakat gösterirsek, Allah Teala bu ümmetin içinden yeniden Ömerler çıkaracak. O Ömerler fitnenin belini kıracaklar. İslam nizamını yeniden yeryüzüne hakim kılacaklar. Ne mutlu Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz gibi Allah Resulü'nün nizamına sadakat gösterenlere. Ne mutlu Hazreti Ömer'in radıyallahu anh yolunda yürüyenler.
1: Burası Yıldız Efendi.

Hendek'te küfrün ordularını durdurunca etrafta bütün kabileler, daha uzak yerlerdeki devletler, Doğu Roma Devleti, İran, Mısır, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı konuşuyor. Sarayda, kilisede, havrada İslamofobi var. İslam korkusu var. İslamofobiyle yatıyorlar, İslamofobiyle o korkuyla kalkıyorlar. Fakat kabilelerde, gençlerde, kadınlarda, çocuklarda umut var. Hudeybiye musalahası imzalanınca etraftan kabileler, onlar Medine'ye geldiler. Kendilerinden önce çocukları Müslüman oldu. Çocukları Medine'de, barış ortamında Medine'ye geldiler. Medine'de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafında, çevresinde çocuklarını gördüler. İslam onları nasıl bir halden alıp başka bir hale götürmüş? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kurduğu yeni dünyayı seyrediyorlar. Doğu Roma İmparatoru sarayında o dünyayı konuşuyor. İnsanlarda, sarayda korku var, endişe var. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam polis olmadan, baskı olmadan, hapishanelere insanları doldurmadan Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini yeryüzüne tatbik ediyor. İçtimai manada saflar değişiyor. İnne ekremeküm indallahi etkâküm. Artık ırka göre, soya göre, boya göre değil, imana göre saflar yeniden diziliyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın imametinde. Kumar yasaklanıyor, içki yasaklanıyor, fuhuş yasaklanıyor. Fakat toplumda, Hicaz Yarımadası'nda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a karşı bir direnç hali yok. Bu suçları işlediğinden dolayı hapishanelerde yığınla insan yok. Polisler, hakimler bunun için insan tutuklamıyorlar, ceza kesmiyorlar. Toplum hızlı bir şekilde değişiyor, dönüşüyor. Daha ileride Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Arafat'ta veda haccında faizi de kaldırdığını ilan edecek. Ama henüz sahabe o noktaya gelmediler, hızla oraya doğru gidiyorlar. Toplum değişiyor. Saraylarda, güç merkezlerinde İslamofobi korku var. Ama gelenlerde umut var, heyecan var. Müslüman oluyorlar, onu dünyaya ilan ediyorlar. O aşk var, o heyecan var. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki: İza eslemel abdu fahasuna islamuhu yukaffirullahu anhu kulle seyyiatin kana zallafaha. Allah Azze ve Celle, biri Müslüman olur, İslam'ı güzel olur, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a makam için, mevki için, rütbe için değil, Allah'ın dinini yaşamak için gelirse, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyince Allah onun bütün günahlarını mahveder, siler neler varsa. La taknedu min rahmetillah. Ey 40 yaşına kadar zinaya batan adamlar, kadınlar, içenler, eğlenenler, Allah'a isyan edenler, eğer tevbe eder yönelirseniz la taknedu min rahmetillah, Allah'ın rahmetinden umudunuzu kesmeyin. İnsanlarda bir umut var, iştiyak var. Fakat güç merkezleri korkuyorlar. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı nasıl durdurabiliriz? Nasıl engel olabiliriz? Onun planı, projesi içindeler. Yine İmam Buhari rivayet ediyor. Medine sokaklarında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dolaşıyor. İslam inkılabı, Allah'ın hükümleri o toplumda ne kadar uygulanıyor? O uygulama sürecinde eksikler var mı? Noksanlar var mı? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yerinde görecek, ona müdahale edecek. Ensardan birisi kardeşine nasihat ediyor. Diyor ki, bu kadar da haya olmaz. Dünyanın bütün zevklerinden el etek çektin. Hayır, zevkü sevdiğinden
vefadan bu kadar da uzaklaşman doğru olamaz diye Ensardan birisi kardeşine

nasihat ediyor. Peygamber aleyhissalatu vesselam oraya yaklaşıyorlar. Buyuruyorlar ki: "Da'hu fe innel haya'a minel iman." Onu o halinde bırak. O haya halinde bırak. Haya imandandır. Haya İslam'dandır buyuruyor. Yani genç kardeşim, sen bir toplumda, bir dünyada yaşıyorsun. Etrafından insanlar geliyor. En yakınında olanlar geliyorlar. Onlar iddia oynuyorlar, para kazanıyorlar. Toto oynuyorlar, loto oynuyorlar, para kazanıyorlar. Sabaha kadar şehvet dizilerini izliyorlar, yarışmaları izliyorlar. Bizzat onları izleyebilmek için sinemaya gidiyorlar, bilet alıyorlar, para veriyorlar, seviniyorlar. Ama sen üzülüyorsan, sen daralıyorsan, sen Medine'de dahu fe innel haya'a minel iman. Peygamber aleyhissalatu vesselamın ağabeyini uyardı. Bırak, o kardeşin Hazreti Muhammed'in yoluna girmiştir sallallahu aleyhi ve sellem. O cennetin yoluna girmiştir. Eğer daralıyorsan, eğer kalbinde acılar, hafakanlar varsa, o zaman sen Allah'ın yoluna girdin kardeşim. Sende bir sevinç hali var. Ama senin bu halini görenler, onlarda aynı derinlikte endişeler var. Dünyada korku var. Müslüman gençler Mısır'da, Kudüs'te, Doğu Türkistan'da direniyorlar. Allahu Ekber diyorlar. Zalimlerin iktidarları yıkılacak diyorlar. İslamofobi diyorlar buna. Ama elhamdülillah Afrika'da kadınlar aç. O halde imana, İslam'a, kendilerine para teklif edip kilise tarafından, misyonerler tarafından, eğer sen Hristiyan olursan senin karnın da doyacak, çocuğun da doyacak, paralar, dolarlar misyonerler tarafından, çocuğu gözünün önünde açlıktan ölürken anneye bu teklifler yapılıyor. Ama o anneler la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyorlarsa, Allah Azze ve Celle zalimlerin iktidarını hak ile yeksan edecektir. Sen o yolda dur, yürü. Peygamber aleyhisselam seni selamlıyor. Yine Buhari rivayet ediyor. Dımam bin Salebe Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı duyuyor. Etrafta herkes İslam inkılabını konuşuyor. Atını alan, devesine binen Medine'ye geliyor. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın mescidine devesiyle giriyor. Deveyi çökertiyor. Medine'de Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın mescidinde bir direğe devesini bağlıyor. Diyor ki Dımam bin Salebe, eyyukum Muhammed. Muhammed kim? Allah Resulü Aleyhisselam'ı şöyle yüksek bir yerde hayal ediyor. Peygamber orada oturacak, öyle düşünüyor. Diyorlar ki hâzer raculul ebyadul muttekû, şuraya yaslanan, yüzünden nurlar fışkıran o adam Hazreti Muhammed diyorlar sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz Aleyhisselatu vesselama yaklaşıyor. Diyor ki sana sorular sorsam bana kızar mısın? Peygamber aleyhissalatu vesselam cevap vereyim buyuruyor. Diyor ki Allah'ın hatırı için soruyorum. Seni peygamber olarak Allah mı gönderdi? Allahümme na'am buyuruyor. Evet, beni Rabbim gönderdi. Sonra diyor ki sana soruyorum. Allah Azze ve Celle sabah akşam günde 5 defa namazı Allah mı emretti? Allahümme na'am. Sonra orucu soruyor. Sonra sadakayı soruyor. Dımam bin Salebe devesiyle gelmişti. Deveyi mescidin içine sokmuş, oraya bağlamış. Efendimiz aleyhissalatu vesselamla sanki başta alay eder bir hali vardı. Ama Peygamber aleyhissalatu vesselamın yüzüne bakınca, ashab-ı kiram radıyallahu anhum onları görünce, Peygamber aleyhissalatu vesselam
ona sorduğu sorulara mukni cevaplar verince amentu bima ci'te bihi, getirdiğin neler varsa bütün varlığımla ya Resulallah sana, Kur'an'ına, sünnetine iman ettim, şahit ol ya Resulallah. Dımam bin Salebe oradan ayrılır. 5 dakikada Dımam bin Salebe Müslüman olur. Kabilesine gider, kabilesine İslam'ı anlatır. Onlar Müslüman olur. O kabileden biri Medine'ye gelir. Peygamber aleyhissalatu vesselama sorar. Dımam bin Salebe'ye Allah Resulü neler anlattıysa onları sorar. Dımam bin Salebe onların tamamını kabilesine doğru bir şekilde anlatmıştır. Efendimiz aleyhissalatu vesselam bütün sorulara evet doğrudur, doğrudur cevabını verir. Yani kardeşim, o gün Medine'nin etrafında İslam konuşuluyor. Dışarıdan gelenler Peygamber aleyhissalatu vesselama, ashabına bakıyorlar. O mübarek yüzü seyrediyor, orada iman ediyorlardı. Şimdi diyeceksin ki hocam, ekranlar var, belli yerler var, orada İslam'a uymayan haller var, açık kadınlar var, onlarla ekranlara çıksam, orada konuşsam, orada İslam'ı anlatsam, yüz binlere ulaşsam, hayır kardeşim, hayır. Hazreti Muhammed aleyhisselama ittiba et. Bak, Dımam bin Salebe dışarıdan geliyor Peygamber aleyhisselamın mescidine, devesiyle giriyor, okuma bilmiyor, yazma bilmiyor, Peygamber ona İslam'ı anlatıyor. 5 dakika 4 soruda İslam'ı öğreniyor, kabilesine gidiyor, kabile Müslüman oluyor, kabile Allahu Ekber diyerek Medine'ye geliyor. İslam inkılabı matematikle ifade edemezsin. Sayıyla, güçle anlayamazsın. İnanacaksın, teslim olacaksın. Ya Resulallah, sen yaptınsa doğru diyeceksin. Ora tartışılmaz diyeceksin. Ekranlardan 10 binlere, 100 binlere uygun olmayan ekranlardan konuşursun, hayat değişmez. Ama Peygamber aleyhisselam okuma yazma bilmeyen Dımam bin Salebe'ye 4 soru 5 dakikada İslam'ı anlatır. Dımam bin Salebe onların tamamını doğru anlar. Bir kabile bütün mevcudiyetiyle Müslüman olur kardeşim. Etrafta İslam konuşuluyor. İmam Buhari rivayet ediyor. Müslim Kitabul Cihat'ta, o da orada rivayet ediyor. Ebu Sufyan diyor ki, Hudeybiye musalasından sonra 30 kişiyle Şam'a gittim. Şam'da pazarda dolaşırken, çarşıda dolaşırken Heraklius, Doğu Roma İmparatoru'nun hükümdarı, Muhammed'i tanıyan birilerini arıyor diye polisler, tellallar bağırıyorlar. Bizi aldılar. O zaman Heraklius İran Kisra'sıyla savaşır. Onu yenince şükür olsun diye Kudüs'e hacca gelir. Heraklius, Doğu Roma İmparatoru Kudüs'tedir. 30 kişiyi alırlar. Kureyş'ten 30 kişi. Onlar henüz Müslüman olmadılar. 30'u da Peygamber aleyhissalatu vesselama hasım, ona düşmanlar. Polisler onları alır. Hadi susun. Tamamını size anlatma imkanım burada yok. Heraklius'un huzuruna alırlar bunları. Önüne Ebu Sufyan'ı alır. Arkaya diğerlerini oturtur. Onlara 11 soru sorar Heraklius. Sonunda o soruların cevabını verir. Yani neden sana bu soruları sordum der Ebu Sufyan'a. Ebu Sufyan o sorulara cevap verirken o an itibariyle Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a düşmandır kardeşlerim. Der ki Heraklius, Doğu Roma İmparatoru, sana sorular sordum. Onlardan birkaç tanesi şunlar. Sa'altuke Eşrafun nasi ittebauhu em duafauhum,
ona insanların içinde makamı mevkisi yüksek olanlar mı yoksa ezilenler mi ittiba ediyor? Sen dedin ki ezilenler ona ittiba ediyor. Evet, bütün peygamberlere tarihte önce ezilenler ittiba etmiş, onlar iman etmişti. Sana sordum, dedim ki

İman edenler artıyorlar mı yoksa eksiliyorlar mı? Sen dedin ki artıyorlar. Dışarıdan birini insanlar duyarlar. Onun yanına gelirler. Yanına gelince onun halini görürler, ondan uzaklaşır, nefret ederler. Ama sen diyorsun ki uzaktan gelenler Dımam bin Salebe gibi devesini bağlarlar, onun yüzüne bakarlar. Peygamber aleyhissalatu vesselam konuşunca orada la ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyip iman ederler. O halde iman da böyledir, yüreklere girdiği zaman devam eder. Sana dedim ki sa'altuke اَيَرْتَدُّ اَحَدٌ سَخْدَةً لِد۪ينِهِ بَعْدَ اَنْ يَدْخُلَ ف۪ي Dinine girdikten sonra birisi ondan, onun yolundan nefret ederek mürted oluyor mu? Hayır dedin. İman böyledir. Kalbe girince devam eder. Çünkü onlar Medine sokaklarında Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı görüyorlar. Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki Efendimiz çarşıya çıktılar. Pazardan şalvar aldılar. Şalvar alıyorlar. Tam o an Efendimiz aleyhissalatu vesselama şalvar satan tezgahtar onun peygamber olduğunu anlıyor. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın elini öpmek istiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki هَذَا تَجْعَلُهُ الْاَعَاجِمُ مُلُوكَهُمْ Bu Acemlerin sultanlarına yapmış olduğu bir harekettir. اَنَا لَسْتُ بِمَلِكٍ اِنَّمَا اَنَا رَجُلٌ مِنْكُمْ Ben hükümdar değilim. Ben sizin gibi birisiyim. Zaman zaman elini öptürmüştür. Ama orada Peygamber aleyhissalatu vesselam elini öptürmeyi uygun, münasip görmüyorlar. Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki Allah Resulü aleyhisselam alacağını aldı giderken ben de arkasından gidiyordum. Dedim ki ya Resulallah, şu elindekileri alsam taşısam. Efendimiz aleyhissalatu vesselam buyurdular ki sahibu şeyhi ahakku bi şeyhi en yahmilehu. Kişi yükünü taşımaya daha uygundur. Allah'ın kainatı yüzü suyu hürmetine yarattığı peygamber. Sahabe ona bakıyorlar. Ya Resulallah diyorlar, anam babam yoluna feda olsun. Ama Peygamber aleyhisselam yolunda çantasını bizzat kendi taşıyor. Geliyorlar, gelenler kalıyorlar, artıyorlar, irtidat etmiyorlar, dönmüyorlar, sövmüyorlar, hakaret etmiyorlar, orada duruyorlar. Başka neler diyor? Namazdan bahsediyor, iffetten, izzetten bahsediyor. Bütün bunların sonunda Doğu Roma İmparatoru Heraklius diyor ki kardeşlerim in kâne mâ kulte hakkan fese yemliku mevdi'a kademeyye hâteyn eğer bu dediklerin doğruysa şu ayaklarımı bastığım yere yakında o ve ashabı hakim olacaktır. Heraklius bunu dedikten kısa zaman sonra Allah Resulü Aleyhisselam'ın ashabı Kudüs'e de, Suriye'ye, Filistin'e, Doğu Roma'nın önemli bir bölümüne hakim olurlar kardeşlerim. Şimdi saraylarda, kiliselerde, havralarda yeniden Müslüman gençler konuşuluyor. Yeniden İslam konuşuluyor. Medine'deki İslam inkılabına bakın. Uzaktan gelen Dımam bin Salebe 5 dakikada hayatı değişmişti. Bizim yanımıza gelenlerin hayatı değişiyor mu? Müslümanlar camiye gelince daralıyorlar mı yoksa rahatlıyorlar mı? İslam evimizde konuşulunca yüreklerde bir heyecan var mı? Bir umut var mı? Gençlerde haya var mı? Gençler bütün mevcudiyetleriyle, varlıklarıyla Medine sokaklarında Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ı dinlediklerinde nasıl imana, nasıl İslam'a yöneliyorlardı? Aynı şekilde bir yöneliş var mı? Elhamdülillah
alemi İslam'da gençler yeniden Mısır'da, Fas'ta, Suriye'de, Bağdat'ta belalar, musibetler başlarına yağ

olmuyor. Ama teslim olmuyorlar, isyan etmiyorlar. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demeye devam ediyorlar. O halde Heraklius'un sözünü hatırlayın kardeşlerim. İn kâne mâ kulte hakkan. Eğer bu dediklerin doğruysa Muhammed'in ashabı şu ayağımı bastığım yere hakim olacaklar. Hazreti Ömer zamanında Kudüs fethedildi. Eğer Efendimizin getirdikleri, götürdükleri, bildirdikleri namazdır, cihattır, mücadeledir. Zayıflarla, mazlumlarla, biçarelerle beraber olmaktır. Sokaklara, çarşıya, pazara imanı, İslam'ı hakim kılmaktır. Ayetleri önce yüreklere yazmaktır. Eğer bunu yapabilirsek Allah'ın inayetiyle yeniden göreceksiniz. Kudüs'te Müslümanlar Allahu Ekber diyecekler. O peygamberin müjdesi var. İstanbul fethedildiği gibi Roma'da fethedilecek. Müslümanlar Vatikan'da Allahu Ekber diyecekler Allah'ın inayetiyle. O halde İslam içeride umutsa, sen zenginsin, fakir kardeşine veriyorsun, onun dünyasında senin zenginliğin umutsa, imamlığın, öğretmenliğin, vaizliğin, başkanlığın, valiliğin neye sahipsen, onlar bir menfaat olarak ümmete, mazlumlara dönüyorsa, İslam içeride umutsa, bir İslam inkılabına doğru dünya içeride, Müslümanların mahalleleri gidiyorsa, İçkiden, kumardan, iddiadan, uyuşturucudan, ateşten kaçar gibi Müslümanlar uzaklaşıyorlar, nefret ediyorlarsa, o zaman saraylardaki İslamofobinin sahipleri yenilecektir Allah'ın inayetiyle. Allah yeniden bu dinin önünü, yolunu açacaktır kardeşlerim.

0: bizde.
1: Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi.
2: Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
1: Yıldız Efendi.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

0: Kardeşlerim, muazzez müminler, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dünyayı teşrif ettiğinde kadınlar, erkekler mahremiyet telakkisinden uzak bir haldeydiler. Erkekler başka kadınlarla otururlar, gezerler, konuşurlar, göz göze olurlardı. Evlerde kapılar yok. Erkekler evlere, diledikleri evlere, diledikleri gibi girerlerdi. Kadınlar evde ev haliyle nasılsalar o halde onları görürlerdi. Araplar bunları cahiliye döneminde ayıp yanlış telakki etmezlerdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem erkekleri, kadınları fıtrata dönmeye, hayatı Allah Azze ve Celle'nin emrettiği gibi yeniden kurmaya davet etti. Onlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın davetine icabet ettiler, koştular. Ya Lebbeyk dediler Peygamber-i Ekber sallallahu aleyhi ve selleme. Allah Resulü Aleyhisselam'ın buyruklarına göre dünyalarını yeniden inşa gayreti içine girdiler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara örtüyü, tesettürü, iffeti, mahremiyeti anlattı. O kadar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a yakın oldular ki, onu o kadar çok dinlemek istiyorlardı ki, bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geldiler, ya Resulallah dediler. Galebena aleyke rical. Fec'allena yevmen min nefsik. Erkeklerden vakit bulamıyoruz, onlar sürekli sizin etrafınızdalar. Onlar bize galip oldular, bize bir gün tayin etseniz. O gün gelsek, o gün sizi doya doya dinlesek. Size sorularımızı sorsak ya Resulallah. Nasıl anne olabiliriz? Nasıl bizden sonrakilere örnek olabiliriz? Galebena aleyke rical. Erkeklerden vakit bulamıyoruz, bize bir gün tayin etsen ya Resulallah dediler. Allah Resulü Aleyhisselam konuştu, onlar dinlediler. Ayşe radıyallahu anha onların yetişmesini, terakkisini anlatırken diyorlar ki: Ni'men nisa'u nisa'ul ansar lem yemna'hunnel haya'u en yetefakkahne fiddin. Ne güzel kadındır o ensarın kadınları. Ne güzel kadınlar, ne mübarek, ne aziz kadın onlar. Hayaları fakih olmalarına engel olmadı. Zahide oldular, abide oldular, müfessire, muhaddise oldular. Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan aldılar, ümmetin kızlarına taşıdılar. Kıyamete kadar gelecek saliha, abide, zahide kızlar İslam'ın kızlarına. Onlar öğretmen oldular, İslam'ın yolunu Allah'a, onun rızasına giden yolu açtılar. O kadar alim oldular ki kardeşlerim, Peygamber aleyhissalatu vesselam Hazreti Ayşe annemizle konuşuyorlar. Buyurdular ki: Men husibe uzibe, hesaba çekilen azap görecek. Ayşe radıyallahu anha Peygamber aleyhisselamın öğrencisi. Fe emma men utiye kitabehu bi yemini fe sevfe yuhasebu hisabe yesira. Kitabı sağ elinden alanların hesabı kolay olacak ya Resulallah. Fakat siz umumi planda hesaba çekilenlerin azap göreceğini ifade buyurdunuz. Başka bir rivayette leysa ahadun yuhasabu yevmel kıyameti illa helak. Hesaba çekilen helak olacak buyuruyorsunuz, nasıl olacak? Efendimiz aleyhissalatu vesselam oradaki hesap arz etme anlamında Ayşe buyurdu. Hesabın bir hesap anlamı var, bir de arz etme anlamı var. Yani kitabı sağ elinden alınanlara oradaki hesap arz anlamında olacak. Yani Ayşe radıyallahu anha, diğer kadınlar Peygamber aleyhissalatu vesselamın etrafında İslam'a varis oldular, hamil oldular, aldılar, evlerine, cemiyete götürdüler, kendilerinden sonraki kuşaklara emanet ettiler, yol dediler, peygamber izi dediler, geliniz bu ize uyunuz dediler. Kardeşlerim, Allah Resulü aleyhisselam da onlara belki yerine göre erkeklerden daha fazla yakınlık gösterdi. Hazreti Ali radıyallahu anh efendimiz rivayet ediyor. Allah Resulü Aleyhisselam'a bir gün güzel bir kumaş getirdiler, hediye ettiler. Allah Resulü Aleyhisselam kumaşı eline aldılar, buyurdular ki İc'alha humuran beynel fevatim. Al bunu Ali dediler. Ümmetin kızlarına, kızım Fatıma'ya, Medine'deki Fatımalara götür. Bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a hediye edilen bir kumaş de. Onu böl, örtü yapsınlar. Onunla tesettüre bürünsünler. Medine sokaklarında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderdiği, onlara hediye ettiği örtüyle dolaşsınlar. Onlara Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kendilerine gönderilen, hediye edilen hediyeleri bizzat onlara takdim etti. Allah Resulü giderken onlar peygamberin ardına düşerler. Allah Resulü Aleyhisselam Umratul Kada'ya giderken amcası Hazreti Hamza'nın geride bıraktığı kerimesi Fatıma'sı koşuyor peygamberin devesinin ardından. Ya ammu ya ammu, amcam Muhammed beni bırakıp nereye gidiyorsun diyordu. Medine'deki kızlar ya Resulallah siz gidiyorsunuz, bizi götürmeyecek misiniz diyorlardı. Onlar okumuşlar, öğrenci olmuşlar, iffeti, hayayı peygamberden aleyhisselamdan almışlar. Onsuz bir hayatı düşünemiyorlar. Peygamber umreye giderken bizi bırakıp bu halde nereye gidiyorsun ya Resulallah diyorlardı. Peki ya ümmetin 20. asırda yaşayan kızları, Allah Resulü Aleyhisselam'ın öğrencileri, Hazreti Hamza'nın geride bıraktığı kerimesi, Fatıma, diğer Fatımalar, onun gönderdiği örtüyle, tesettürle peygamberin ardına düşmüşler. Bizi bu halde bırakıp nereye gidiyorsun ya Resulallah diyorlardı. Sen kimin ardına düştün? Kimin kitaplarını okuyorsun? Hangi programları izliyorsun? Bir tefsir okudun mu İslam'ın kızı? Ey Müslüman baba, delikanlı, peygamberi Hazreti Muhammed'i kızına anlattın mı Aleyhisselatü Vesselam'ı? Riyazu Salihin okudun mu? Hayatu Sahabe okudun mu? Elinde kimlerin kitapları var? Kimleri okuyor? Hangi programları izliyorsun? Daralıyorsun, ruhunda acılar var, ızdıraplar var. Okuduğun kitaplar dünyada seni cehenneme attılar. Hanım kardeşim, İslam'ın kızı, Ayşe'nin, Fatıma'nın, Zeynep'in hocası Hazreti Muhammed Aleyhisselam seni de davet ediyor. Modacıların ardından değil, Medine'nin, Mekke'nin kızlarını çöllerden, çukurlardan, kuyulardan çıkaran Hazreti Muhammed Aleyhisselam seni de şehvetin çukurlarından çıkarmaya davet ediyor, icabet et. Ey baba, ey baba, kızını ekranın karşısına oturtup o ekranlara, şehvet programlarına, adına aile programı denen, aileye suikast düzenleyen programlara mahkum etme. Evinde halk.
1: İzmir için ikindi ezanı vakti. İzmir için ikindi ezanı vakti.

Ey beni sonsuz keremiyle yaratan merhametli Rabbim, beni günahlarımın utancından kurtar. Ey Rabbim, senin aff ve mağfiretini bekliyorum. Apaçık görüyorum ki senden başka sığınak ve dayanak yok. Günahların çirkin yüzünden, hataların korkutucu şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle sana sesleniyorum. Verdiğin nimetlerden dolayı her şeyin sana borçlu olduğu Rabbim, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Yerimi genişletti. İlahi, senin rahmetin sığınağımdır ve alemlere rahmet olan sevgili Resulün senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Ey keremiyle beni yaratan, rahmetiyle beni terbiye eden Rabbim, senin kapına gelmiş olan ben hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem efendisinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra pişman olmuş sana dönmek istiyor. Kuşku ve her türlü manevi hastalıklara tutulmuş senden deva istiyor. Çünkü sen Rahman ve Rahim'sin.

Ey efendim, kendi güç ve kuvvetimden senin güç ve kudretine sığınıyorum. Beni kendi güç ve kuvvetime güvenmekten koru. İlahi, günahlarım ve hatalarım için beni azarlama. Çünkü sen kitabın Kur'an-ı Kerim'de buyuruyorsun ki, onlar af dilenirken Allah onlara azap edecek değildir. Beni hüzünlerimden kurtaracak ve sevinçlere ulaştıracak olan yalnız sensin. Güldüren de sensin, ağlatan da sensin. Hastalıklar

beladan kurtarıp sıhhat ve afiyet veren de sensin. Ey Rabbim, sana sığınıyorum. Benim her türlü kötülüğümü bağışla. Öyle ki beni sorguya çekeceğin hiçbir şey kalmasın. Ey hiçbir şey yokken var olan, ey her şeyi ve herkesi emri altında bulunduran Allah'ım, sana sığınanları koru. Ey nurların nuru, ey sırları bilen, ey gece ve gündüzü döndüren, ey izzet sahibi, ey günahları affeden. Kapına geldim, beni bağışla, beni bağışla Rabbim, beni bağışla.

0: bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: Kardeşlerim, muazzez müminler, yolda olanların, yürüyenlerin ayakları, derdi davası olanların da yürekleri sızlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ashab-ı kiram radıyallahu anhum efendilerimizle ahiret yoluna çıktılar. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam o yolda derdini davasını anlatırken hem yüreği sızladı hem mübarek ayakları sızladı. Geceler boyu gecenin önemli bir bölümünde namaz kıldılar, ayakları namaz kılmaktan. Uzun süre kıyamda durmaktan Peygamber aleyhisselamın ayakları yarıldı, ayakları sızladı. Ulaşabildiklerine bizzat Efendimiz aleyhisselam kendileri ulaştılar. Şayet ulaşma imkanı yoksa onlara mektuplar, risaleler gönderdi. Sultanlara, emirlere, devlet başkanlarına Allah Resulü aleyhisselam mektuplar gönderdi. Elçiler, ashab-ı kiram radıyallahu anhum efendilerimizi yolladı. Hazreti Haris radıyallahu anh efendimizi Bizans'ın Busra valisi Şurahbi ile gönderdi. Allah Resulü aleyhisselamın mektubunu, İslam'ın davetini getiren bu sahabiyi orada öldürdüler, şehit ettiler. Yani Bizans şunu söylüyordu: ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sen yeryüzünde bizim hakim olduğumuz bir dünyada Allah diyemezsin, Allahu Ekber diyemezsin. Kendi gücünü, kuvvetini gösteriyor. Dünyanın hiçbir yerinde elçilere dokunulmaz. Ama onlar Peygamber aleyhissalatu vesselamın elçisini şehit ettiler. Onlar söz planında İslam'ı anlatacaklardı. Efendimiz aleyhissalatu vesselama Hazreti Haris'in şehadet haberi gelince ashab-ı kiram radıyallahu anhum efendilerimizde bir teyakkuz hali oluştu. Bir ordu teşekkül etti. 3000 kişiden oluşan bir ordu bir sıcak günde Medine'den yola çıktı. Bugün Ürdün sınırları içinde olan Mute'ye kadar yürüyorlar. Dünyanın en güçlü devleti Bizans'a, Roma'ya karşı yürüyorlar. Yolda yürürken bir haber aldılar. Dediler ki Bizans 100.000 kişilik orduyla bizi bekliyor. Onlar 3000 kişi. Bir kısmı dedi ki geri dönelim. Bir kısmı Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı bu durumdan haberdar edelim. 100.000 kişilik ordunun karşısına 3000 kişiyle çıkılmaz. Allah Resulü aleyhisselam onları gönderirken vazife verdi. Buyurdu ki ordunun kumandanı Zeyd bin Harise olacak. Köle olan Zeyd bin Harise, amcası babası onu almaya gelince amcasını babasını değil de Hazreti Muhammed aleyhisselatu vesselamı tercih eden Zeyd bin Harise kumandan olacak. Eğer Zeyd'im şehit olursa sancağı Cafer bin Ebi Talib alsın. Eğer Cafer şehit olursa sancağı Abdullah bin Revaha alsın. Onlar yolda bunu konuşurken Allah Resulü aleyhisselamın fikir, sanat, edebiyat kadrosundan onun şairi olan Abdullah bin Revaha ayağa kalkar, der ki kardeşler, biz cihad ederken sayıyla, güçle, kuvvetle değil, biz küffarın karşısına imanımızla, Rabbimizin inayet ve lütfuyla çıkarız. Neden sayıya bakıyorsunuz? Neden Allah Resulüne haber gönderiyorsunuz? O hedefi tayin ettiler. Yürüyeceksiniz. Kumandanlarınız şehit olursa sırayla sancağı şunlar şunlar devralacaklar. Onlar Mute'ye kadar giderler. Orada konuşurlar, orada savaş başlar. İmam Buhari rivayet ediyor. Peygamber aleyhissalatu vesselam Medine'de, Efendimiz aleyhissalatu vesselam minberde, ذَٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ اِلَيْكَ. Kur'an-ı Kerim gaybın haberi. Peygamber aleyhissalatu vesselam gaybtan bize Allah'ın ayetlerini bildiriyor. Şimdi bin küsür kilometrelik mesafedeki bütün engeller kalkıyor. Medine'de, minberde Hazreti Muhammed aleyhisselam var. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali radıyallahu anhum onlar dinliyorlar. Allah Resulü aleyhisselatu vesselam Mute'deki mücadeleyi anlatıyor. An Enes ibn Malik radıyallahu anh قال النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الراية زيد. Peygamber aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki mücadele başladı. 3000 kişilik sahabe, 3000 kişiden oluşan öğrencilerim, Allah'ın razı olduğu müminler 100.000 kişilik küfaran karşısındalar. Sancağı Zeyd'im aldı. Zeyd bin Haris aldı. Akadar rayete Zeydun fehusibe. Fakat Zeyd şehit oldu. Zeyd'im yere düştü. Efendimiz aleyhissalatu vesselam devam ediyorlar. Thumme akadar rayete Caferun fehusibe. Cafer sancağı teslim aldı. Cafer Allahu Ekber'i müdafaa ediyor. Cafer la ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ı müdafaa ediyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam biraz sonra feusibe, Cafer'im şehit oldu. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma diyor ki Cafer şehit olduğunda üzerinde tam 50 kılıç mızrak darbesi vardı. Hepsini ön taraftan aldı. Yani sırtını düşmana dönmedi. Efendimiz aleyhissalatu vesselam devam ediyorlar. Sımma akadar rayete Abdullah ibn Ravaha fe usibe. Şimdi sancağı ilim, sanat, edebiyat kadrosundan şair Abdullah bin Ravaha o teslim aldı. Diyordu ki ya Resulallah, senin mucizelerin olmasa, şu parmaklarından suların aktığını görmeseydik, susuz kaldığımızda, susuzluktan kırıldığımızda, parmaklarından suların boşaldığını, o mucizeleri gözümüz görmeseydi, sadece yüzüne baksaydık, mübarek yüzün bizi imana davet ederdi ya Resulallah diyen Abdullah bin Ravaha, 3000 kişiyle 100.000 kişiye karşı Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselamın sancağını müdafaa ediyor. Allah Resulü aleyhisselam fe usibe. Abdullah da yere düştü. Abdullah şehit oldu. Peygamber aleyhisselam 3 kişiye görev vermişlerdi. Eğer o şehit olursa diğeri şehit olursa en son sancağı Abdullah bin Ravaha teslim alacak. Ve inne aynay rasulillahi letezrifan. Sahabe-i kiram radıyallahu anhum diyorlar ki peygamber minberde ağlıyorlar, iki gözünden yaşlar boşalıyor. En sevdikleri Mute'de küfrün karşısında onun davasını koruyabilmek, Allah yolunu açabilmek için Zeyd'i şehit düştü. Sonra sancağı Cafer aldı, şehit düştü. Sonra sancağı Abdullah bin Ravaha teslim aldı. Abdullah bin Ravaha şehit oldu. Efendimiz aleyhissalatu vesselam minberde ağlıyorlar. O Mute'yi seyrediyorlar. Mute'den canlı yayın yapıyor sanki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. İslam ordusu dağılıyor. Bir gece bir karanlık var. Düşman önündeki bu engel kalkınca Medine'ye kadar belki yürüyecekler. Belki Medine'ye gelecekler. Fakat Peygamber aleyhissalatu vesselam o an ashab-ı kiram radıyallahu anhum efendilerimize sevindirici bir haber veriyor. Buyuruyorlar ki ثُمَّ أَخَذَهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ مِنْ غَيْرِ امْرَةٍ فَفُتِحَ لَهُ. Şimdi sahneye Halid bin Velid çıktı. emir vermemiştim ona. Fakat Allah onun eliyle büyük bir fetih ihsan ediyor. Ordu dağılıyor, kimseler kalmıyor. Peygamber aleyhissalatu vesselamın görev verdiği kumandanlar şehit düşüyor. Efendimiz aleyhissalatu vesselam Medine'den orayı anlatıyor. Buyuruyorlar ki ثُمَّ أَخَذَهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ. Şimdi birkaç ay önce Müslüman olan Halid bin Velid sahnede sancağı Halid bin Velid devraldı. Kardeşlerim, Halid bin Velid şöyle demedi: bana görev vermemiştin ya Resulallah, onları kumandan yapmıştın, bana ne demedi. Canını ortaya attı, meydan yerine çıktı, bu sancak çiğnenmesin dedi. Kimseler ona görev vermeden görevi kendinden bildi. Sancağı eline aldı, ön tarafa geçti, sağdakileri sol tarafa, soldakileri sağ tarafa, öndekileri arkaya, arkadakileri öne aldı. Yani düşmana sürekli yeni birlikler, yeni kuvvetler geliyor, onu gösterdi. İmam Buhari bu hadisi naklediyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bunu bize anlatıyor. Enes rivayet ediyor. Peki neden rivayet ediyor? Bu hadis bana ne söyler? Bu hadis sana ne söyler? Sana der ki kardeşim, ümmetin alimleri bir asır önce şehit oldu. Ömer Muhtar şehit oldu o sancağı taşırken. Abdülkadir Molla'yı astılar geçenlerde Bangladeş'te. Hasan el-Benna'yı Mısır'ın meydanında vurdular, şehit ettiler. Alimleri bir asır önce göz hapsini aldılar. Onları evlerinde tuttular ya da dar ağaçlarına gönderdiler İskilipli atıfları. Ümmetin kumandanlarını, ariflerini, alimlerini, mürşitlerini onları şehit ettiler. Kuntum hayra ummetin uhricet linnâsi te'murûne bil marufi ve tenhevnânil munker. Allah Resulü'nün gençleri, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti, sen bu asırda, bu zamanda ümmetin dağıldığı, alimlerin, Zeydlerin, Caferlerin, Abdullahların şehit olduğu, ümmetin dağıldığı, iffetimizin, örtümüzün, tesettürümüzün, çarşafımızın çiğnendiği bir zamanda ben imamım, ben vaizim, ben müftü müyüm, ben ilahiyatta hoca mıyım demeden, makama bakmadan, mevkiye bakmadan meydan yerine çıkar mısın? Halid bin Velid olur musun? Peygamber aleyhisselamın gözünden yaşlar boşalırken, ümmeti dağılırken ben buradayım ya Resulallah. Ben varsam örtü çiğnenmeyecek ya Resulallah der misin sen? Orada durur musun? وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٍ بَلْ اَحْيَاءُ وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. Şehitler ölmez, onların ruhları yaşar da Peygamber aleyhissalatu vesselamın ruhaniyeti ölür mü? Allah Resulü aleyhisselam ruhaniyetiyle ümmetini seyrediyor. Bir asırdır Mute'yi yaşıyoruz. Alimlerimizi ya astılar, ya şehit ettiler, ya dar ağacına gönderdiler. Allah Resulü'nün gençliği, Müslüman gençler, siz ben imam mıyım ki demeyeceksin, ben vaiz miyim demeyeceksin, bana ne demeyeceksin, minbere çıkanlar konuşsun demeyeceksin, kürsüde olanlar konuşsun demeyeceksin, meydan yerinde duracaksın. Ben buradayım. Hani Halid anlatıyordu ya, ثُمَّ أَخَذَهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ. Halid'e görev vermemişti. Ama ümmet dağılırken Halid bin Velid sahneye çıkmıştı. Peygamber aleyhissalatu vesselam gözündeki yaşları Halid'le dinmişti. Buyurmuşlardı ki inne Halid'en seyfun sellehullahu alel müşrikin. Halid Allah'ın müşriklere karşı çekmiş olduğu bir kılıçtır. Allah'ın münafıklara, kafirlere, Amerikacılara, Amerikan eşkıyalarına, haydutlarına karşı çektiği bir kılıç olur musun? Allahu Ekber'le, salalarla Allah ve Resul davasını müdafaa eder misin? Geçen hafta Taşkent, Buhara, Semerkant oralardaydık. İslam'ın birinci, ikinci, üçüncü kuşak şehirleri var. Birinci kuşak şehir Mekke, Medine. İkinci kuşak şehir oralarda bir gevşeme hali zahir olunca sancağı Bağdat, Şam, Kahire teslim aldı. Oralar zenginliğe kavuşup gevşeyince üçüncü kuşakta Allah ve Resul davasının sancağını Buhara, Semerkant, Taşkent oralar teslim aldı. İmam Buhariler, Tirmiziler, Maturidiler orada geldiler. Oralar büyük vurgun yedi, Moğol vurgununu yediler. İran'dan vurgun yediler. Oralar Çarlık Rusya'sından vurgun yediler. En son dördüncü vurgunu Sovyet Rusya'dan yediler. Diyorlardı ki, hocam evde birisi oğluna Allah kelimesini telaffuz ederse okulda öğretmen imtihan olsun diye soruyor. Eğer çocuk o kelimeyi biliyorsa babasını idam ediyorlardı. Polis eve geliyor. Eğer çocuk Allahu Ekber kelimesini biliyorsa hala bunlar İslam davasına devam ediyor diye o evde kimler varsa onları kurşuna diziyorlardı. Lenin'in, Stalin'in askerleri. Ama Lenin'in heykellerini indirdiler. Şimdi Taşkent'te çocuklar Allahu Ekber diyorlar. Ordular dağılınca bu dinin sahibi Allah'tır. Sonra göreceksiniz, her defasında sokakları tanklarla doldursalar, Bağdat'a, Şam'a, Kahire'ye, alem-i İslam'a bombalar yağdırsalar, eğer sen ve ben ayakta duruyorsak, o zaman sen Halit olacaksın. Allah'ın küfre, Allah'ın zulme, Allah'ın kafirlere karşı bir kılıcı olacaksın. Peygamber aleyhissalatu vesselam sana Seyfullah diyecek. İffet davamız, tesettür davamız, mahremiyet davamız ayaklar altında. Şimdi ekranlarla Müslümanların evini işgal ettiler. Evlerinizde işgalcilerin kürsüleri var. Meyhanelerden, kumarhanelerden, anadan uryan çıplak kadınların olduğu adalardan yarışma programı adı altında evinize geliyorlar. Evlerimiz Müslümanlar işgal altında. Dağıldık. Peygamber aleyhissalatu vesselam ruhaniyetiyle bizi seyrediyor. Allah Resulü'nün gençleri ondan bundan şundan görev beklemeden Halid bin Velid gibi buradayız ya Resulallah der. Bu ümmete yeniden İslam der miyiz? Allah Resulü'nü anlatır mıyız? Eğer bunu yaparsak وَقَالَ اللّٰهُ اِنِّي مَاكُمْ لَاِنْ اَقَمْتُمُ السَّلَاةِ Namaz kılarsak, namaz kılarken sadece senin helal ve haramlarını kabul ederiz. Namaz adına Cenab-ı Hakk'a bunun sözünü verirsek Allah bizimle olacak. Allah bizimle olursa Mu'te'de olduğu gibi Halitler Allah yolunu açarken 3000 kişiyle 100.000 kişilik orduları yere serecekler ve dönerken sizi Peygamber aleyhissalatu vesselamın ruhaniyeti karşılayacak. Önce camileri dolduracağız. Evlere seferberlik, dükkanlara seferberlik var. Dağılan bu ümmet Allah'ın yardımıyla ayağa kalkacak. Yardım gelebilmesi için وَقَالَ اللّٰهُ اِنِّي مَاكُمْ لَيْنْ اَقَمْتُمُ السَّلَاةِ Müminler secdeye kapanacaklar ve sonra Halitler zuhur edecek. Allah yolumuzu açacak.
2: www.yıldızfm.com
3: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

Şimdi ben Filistin'im, sahip çıksana. Çünkü ben peygamberin emanetiyim sana. Hep zulmü alkışlayan ellerini açsana. Ben kan kokan toprağın en naçar yeminiyim. Eğilmeyen başım ben, ben miracım, müjdeyim. Filistin'le bir duayım şimdi ben, senin çaresizliğe ter.